0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nasılsın?
1: Hamdolsun. Sen?
0: Ben de iyiyim, çok şükür.
1: Bugün sen de mi iş bulamadın?
0: Evet. Sen?
1: Ben de. Haris'in bahçesindeki ağaçları budayacaktık. Kardeşleri yardıma gelmiş. Bize ihtiyaç kalmadı. Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
0: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
0: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
0: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
0: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle. Geçen gün Resulullah uzun uzun cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve şöyle dedi. Yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunun. Bizim yarım hurma bile vermeye gücümüz yok.
0: Cümlesinin sonunu duymamışsın. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir söz söyleyerek cehennemden korunun dedi.
1: Evet, o kısmı da duydum. Zaten maddi imkanları olmayanların hayırdan mahrum olmaması için pek çok seçenek sunuyor. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır diyen de yine peygamberimiz.
0: Bütün bunlara rağmen yine de sadaka verebileceğim bir malımın olmasını isterdim.
1: Ben de öyle. Zengin kardeşlerimize gıpta ediyorum. Hem bizimle aynı ibadetleri yapıyor, hem de sadaka ve zekat vererek cennetteki derecelerini yükseltiyorlar.
0: Peygamberimiz birazdan namaza çıkacak. Başka ne yapabileceğimizi ona sorsak mı acaba?
1: Çok iyi olur. Ha, bak, Bilal ezanı okumaya hazırlanıyor. Namazı kıldıktan sonra konuşalım.
2: Allah.

0: Namazın sonunda Resulullah adeti olduğu üzere arkadaşlarıyla sohbete başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, size bir şey haber vereyim mi? Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz.
2: Bu tesbihatlarla o dereceleri mi kazanacağız?
3: Ne karlı bir alışveriş.
0: Resulullah bu tesbihleri saydıktan sonra şöyle dedi. Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Medine'ye göç eden muhacirlerle ensar arasında kurulan kardeşlik anlaşması gereği bazı sahabiler birbiriyle adeta bir aile olmuşlardı. Bu samimi dostlardan biri de özgürlüğüne yeni kavuşan Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri'ydi. Selman bir gün kardeşini ziyaret etmek istedi.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Selman. Hoş geldin.
4: Bu kadıncağız ne hale gelmiş, üstü başı perişan. Ne oldu acaba? Bir sıkıntıları mı var? Ümmü Derda, ben Ebu Derda'yı ziyarete gelmiştim. Evde mi?

0: Bahçeye çıkmıştı, birazdan gelir.
1: Peki, ben bir daha uğrarım. Ama sana bir şey sormak istiyorum. Beni yanlış anlama. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var?
0: Yok çok şükür. Neden sordun?
1: Üstünü başını böyle görünce...
0: Evet. Bu halimi sen fark ettin ama eşim fark etmiyor. Elini eteğini dünyadan çekti. Tüm zamanını ibadetle geçiriyor. Rızık olarak bir şey bulursak yiyor, bulamazsak oruca niyetleniyoruz. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
1: Nasıl yani?
0: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
1: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
0: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
1: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
0: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene. Şimdi arka bahçede. Buyur geç içeri. O da senin geldiğini duyar duymaz gelir.
1: Peki. Hoş geldin Selma. Bu ne güzel karşılaşma.
2: Hoş bulduk kardeşim. Birkaç gündür görüşemedik. Özledim seni.
1: Ne iyi etmişsin.
2: Nasılsın?
1: Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Düzenini kurabildin mi?
2: Hamdolsun ben de iyiyim. Çok şükür bir iş buldum. Başımı sokacak bir çatım da var. Daha ne isterim? Özgürüm artık. Yıllar süren kölelikten sonra kendimi çok farklı hissediyorum.
1: Senin adına çok seviniyorum. Hamdolsun esaret günleri bitti.
2: Önce Resulullah'ın sonra da sizin sayenizde. Sizin yardımınız olmasaydı kurtulamazdım.
1: Ağaçların hepsi tuttu mu?
2: Tuttu çok şükür. Peygamberimiz her birini elleriyle dikti.
1: Hamdolsun. Konuşmaya daldık. Hadi yemek yiyelim.
2: Peki.
1: Hadi Selman buyur ye. Afiyet olsun.
2: Sen neden yemiyorsun?
1: Ben oruçluyum.
2: Nafile oruç mu?
1: Evet.
2: Yüzünün rengi değişmiş, farkında mısın?
1: Yo, iyiyim ben.
2: Eşinden duydum. Sürekli oruç tutuyormuşsun. Böyle yapmamalısın.
1: Bu bana zor gelmiyor.
2: Ama Allah senden böyle bir şey istemiyor.
1: Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever, mahlukatına da sevdirir.
2: Öyle tabii ama aşırılığa kaçmamalısın.
1: Hadi yemeğin soğumasın.
2: Sen yiyene kadar ben yemeyeceğim.
3: Arkadaşının isteği üzerine Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda biraz uyuduktan sonra namaza kalktı.
2: Daha yeni uyuduk. Neden kalktın?
1: Namaz kılmak için kalktım.
2: Yat ve uyu lütfen. Biliyorum ki sabaha kadar uyumayacaksın. Teheccüdü kaçırmadan kalkarsın yine.
1: Peki.
2: Hadi şimdi namazını kıl. Vücudunun da senin üzerinde hakkı olduğunu unutma. Kardeşim, sana senin iyiliğin için uyarıda bulunuyorum. Beni yanlış anlama. Evine geldiğimde eşin perişan vaziyetteydi. Bana dünyadan el ayak çektiğini söyledi. Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
1: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum. Anlaşıldı. Ben seni ikna edemeyeceğim. Misafirlik hatrımı kullandım ama sen benden sonra da aynı şekilde devam edeceksin. Gel, durumu peygamberimize anlatalım. Bakalım o ne diyecek.
3: Ebu Derda peygamber efendimize gelerek hadiseyi anlattı. Resulullah, Selman doğru söylemiş diyerek Selman'ın kardeşine yaptığı uyarıların yerinde olduğunu söyledi. Allah Resulü'nün yakınında bulunan Suffe ashabının en büyük saadeti gece gündüz peygamberimizle görüşmekti. Bizzat Resulullah tarafından eğitilen bu insanlar onun teşvikiyle ilme çok değer verirler, her fırsatta Allah'ın kelamından bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bir sabah Resulullah yanlarına geldi ve şöyle dedi: "Hanginiz sabahleyin Budhan veya Akirka gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli iki deve almak ister?"
4: "Hangimiz istemeyiz ey Allah'ın Resulü?
5: En güzel develer oradadır.
4: Hem deve gibi nimet mi var? Onun sütünden faydalanırız. İyi bir binektir de."
3: Peygamber Efendimiz, "Vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için iki deveden daha hayırlıdır. Eğer üç ayet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. Dört ayet öğrenirse onun için dört deveden hayırlıdır. Okunacak her ayet kendi sayısınca deveden daha hayırlıdır," dedi.
5: "Allah yolunda ilim öğrenmek her şeyin üstündedir.
4: Allah'ım, ilmimizi ve anlayışımızı arttır. Bizi salih kullarının arasına kat.
6: Amin. Amin. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية: التسبيح 34 وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33

kere elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: لم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette, "Bana gelirler ve, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayet de taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
1: An Ebi Sa'idin Rafi' ibnil Mualla radiyallahu anhu kal. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
0: أبو سعيد رافي بن معلا رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
1: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
0: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
0: Hadislerle İslam az sonra.

radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.

Kardeşlik hukuku. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Bir gün ashabıyla birlikte otururken Hazreti Peygamber şu sözleri söyler. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler bir anda kulak kesilip merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü de şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Ardından da Yunus suresindeki haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur. Elbette Allah rızası için birbirini sevenler ve bunu hayatları boyunca ilke edinmiş olan Müslümanlar, sığınacak hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde tasalanmayacaklardır. Zira onlar imanın en güçlü tutamağı olan Allah için sevmeyi ve Allah için buğz etmeyi başarmış insanlardır. Onlar Allah için birbirlerini sevdiklerinden dolayı bir araya gelirler ve bu hal üzere dağılırlar. Mal, makam, akrabalık ya da başka bir ortak yönden ziyade kişilerin sahip olduğu güzel ahlak, iyi huy gibi özellikler nedeniyle oluşan sevgi Allah için olan sevgidir. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerini de bu sevgi şekillendirmektedir. Allah için olan sevgi, haksızlıklar ya da gayri ahlaki davranışlar ortaya çıktığında ona karşı gösterilecek tepkiyi ve tavrı da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle sevdiği insanlar tarafından yapılan haksızlık ve çirkinliklere ses çıkarmayan, ona karşı çıkmayan, hoşnutsuzluğu ortaya koymayan kişinin sevgisinin Allah için olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sözü ve söylemi aşarak gerçek ilişkiyi belirleyen, böylece toplumda emri bil maruf ve nehyi anil münker görevinin ifasını sağlayan sevgi ve buğz, Allah için olduğu takdirde kişiyi cennete götürecek ana sermayedir. Hazreti Peygamber dışarı çıktığı bir gün toplu halde bulunan ashabının yanına uğrar ve onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? İnsanlar saymaya başlarlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat der. Efendimiz şu açıklamayı yapar. Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir. Bir başka konuşmasında da sevdiğini Allah için sevmeyen kimsenin imanın zevkine varamayacağını, Allah için olan sevgi ve nefretin en güçlü iman bağı olduğunu, Allah için olan sevginin Allah tarafından sevilmeyi de sağlayacağını belirtmiştir. Bundan dolayı yüce bir ahlaka sahip olan Allah Resulüne uymak, kişiye Allah'ın sevgisini kazandıracak, Allah da sevdiğini asla ateşe atmayacaktır. Allah için olan sevgi, Hazreti Peygamber'in
tamamlamak üzere gönderildim dediği güzel ahlak sayesinde ortaya çıkmaktadır. Zira güzel ahlak yaşadığı toplumda insanı seçkin kılmakta, dolayısıyla sevgi ve kalıcı dostluklara kapı aralamaktadır. Nitekim Allah Resulüne iyilik nedir diye sorulduğunda güzel ahlaktır cevabını vermiş, dolayısıyla kişiyi cennete götürecek şey olarak nitelediği güzel ahlakla iyi insan ve güzel Müslüman olmak arasında ilişki kurmuştur. Hazreti Peygamber, insanların en şerlisi, kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir buyurmuştur. Bu yüzden bir Müslümanın çevresine zarar vermemesi, kötülük yapmaması gerekir. Ayrıca Ebu Zerre yaptığı nasihatte de Resulullah, "Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et." tavsiyesinde bulunmuştur.

Karşılıklı muhabbet ve merhamet üzerine kurulan bu ilişki ağında güven esastır. Müslüman, çevresine güven vermek ve güvenilir olmak zorundadır. Bu hususta Allah Resulü, komşularının kötülüğünden emin olmadığı, yani çevresine güven vermeyen kimsenin cennete giremeyeceğini beyan etmiş, kendisiyle ülfet edilemeyen, dostu kurulamayan insanlarda da hayır olmadığını vurgulamıştır. Bu nedenle Müslüman, Allah Resulü'nün, "Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter" hadisini daima hatırında tutmalı, hiçbir şekilde çevresindekileri küçümsememeli, onları hakir görmemeli, güveni zedeleyecek bir davranışta bulunmamalı, haksızlık yapmamalı ve kimseye hakaret etmemelidir. Nitekim Müslümanın kardeşine karşı nasıl davranması gerektiği Resulullah'ın şu sözlerinde ifadesini bulmaktadır. Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Cennette kavuşmaya ciddi bir engel olarak zikredilen karşılıklı muhabbetten yoksunluk, dünyada da toplumsal barış ve huzurun en büyük engeli olarak görülmektedir. Bununla birlikte sevgide ve nefrette aşırılık ve ilkesizlik hem bireysel hem de toplumsal çöküşe neden olacaktır. Bu sebeple Peygamberimiz, "Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinde de ölçülü davran, belki bir gün dostun olur" ifadesiyle her şeyde olduğu gibi sevgi ve nefrette de orta yolu ve ihtiyatı önermiştir.

Allah için sevmek kişiye huzur verir, topluma da esenlik getirir. Hazreti Peygamber'in sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşlerine

eşi içinde istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz ifadesi, diğergâmlık ve fedakarlık duygusunu ortaya çıkarmakta ve beslemektedir. Bu konuda Peygamberimiz şu müjdeyi vermiştir. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.

0: يجلس فيه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı, buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

Dine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.
1: برا بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim." derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
2: سلمان رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi, rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Huzeyfe'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.

etmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً

0: في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
2: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben Peygamber'e 10 sene hizmet

0: الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."
1: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra "Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek." "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru," diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud, Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال للناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun cevabını verecek.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Bir şehirde alınıp satılan şeylerde toplumun hakkı vardır. Halk şiddetli ihtiyaç içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedelle piyasa fiyatıyla satan insanlara Peygamberimizin bakışını aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse gıda maddelerini toplayıp raiç fiyatla satsa, sanki onu tasadduk etmiş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi olur. İslam, Müslüman bir ferdin kazancını elde etmede sadece haramlardan uzak durmasını değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmasını öğütler. Herhangi bir fert, kendisini şüpheye düşüren yollardan ve kazançlardan kaçınma gayreti göstermedikçe, bir zaman sonra haram şüphesi karışan kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek, o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil, dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen, ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı, insanın can ve mal gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar, haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer iyilikleri yoksa, arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif, kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat suresi 19. ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur suresi 22. ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum suresi 38. ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler. Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre, şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur. Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa, onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı

nasip eder ki, unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse, ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. İbn-i Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yanarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
1: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız, Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar. Thank you.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın top gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. bölüm.
6: Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
7: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
8: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
7: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
8: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalike oğullarıyla görüşelim. Onlar da destek verecektir.
7: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
8: İşte Ebu Süfyan geliyor.
9: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
7: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
9: Hoş geldin Sellam.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk.
9: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.
8: Oh, sağ ol. Serin çok iyi geldi.
7: Zemzem içmeyi de özlemişiz.
9: Biraz dinlenin, yemek de yiyeceğiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı?
8: Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii.
7: Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi.
9: Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
7: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
9: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
7: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir Mecnun'la uğraşarak tüketecek?
9: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
8: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
9: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
8: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
9: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
7: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
9: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
8: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
7: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
8: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim.
9: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı. Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
1: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
3: Evet.
4: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim.
5: Evet.
6: Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
2: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
7: Söz veriyoruz.
1: Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.
6: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
8: Evet, evet, işte bu. Çok iyi.
6: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Acılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
9: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
10: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
6: Evet Ebu Süfyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
10: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
6: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
10: Fezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
6: Güzel.
10: Süleymoğulları da kabul etti.
6: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
10: Evet, işler istediğimiz gibi ilerliyor.
6: Şükürler olsun.
10: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Fezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakiflilerse güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.
6: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
10: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
6: Muhammed'i en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
10: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
6: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
9: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
11: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
12: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
11: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
12: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
11: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10.000 kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
12: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
11: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre bir hafta kadar sonra burada olacaklar.
12: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler. Ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: Ne oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmadı.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar! Sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
5: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
6: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
7: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
6: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
4: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
8: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
8: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
9: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
8: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
9: Mantıklı görünüyor.
6: Evet.
1: Son sözü Allah Resulü söyler. Bakalım o ne diyecek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrukla birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet

Etirildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cihat, hak yolunda canla başla mücadele. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

Süleyman bin Büreyde babasının şöyle dediğini naklediyor. Resulullah bir orduya veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman, öncelikle ona Yüce Allah'tan sakınmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöyle derdi. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaşın, Allah'ı inkar edenlerle çarpışın, savaşın ama ganimet malına ihanet etmeyin, ölülerin uzuvlarını keserek müsle yapmayın, çocukları öldürmeyin. Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in savaşlarından birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Bunun üzerine Resulullah, kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Ümeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah, esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun içinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi. Ebu Eyyub anlatıyor. Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Her kim esirler arasındaki anne ile çocuğu birbirinden ayırırsa, Allah da o kimseyi kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ellerinizle, dilinizle ve mallarınızla cihad edin. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, bir diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu. Selman radıyallahu anh'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse, yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. İbni Abbas'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah Bedir günü 315 kişiyle çıktı ve Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar, onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar, onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar, onları sen doyur diye dua etti. Neticede Allah Bedir günü kendisine zafer nasip etti. Dönüşte her biri mutlaka bir ya da iki deveyle, elbiseli ve karınları tok olarak Medine'ye gelmişlerdi. İbni Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber Bedir günü, Allah'ım senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Allah'ım eğer bu müminler topluluğunun hezimetini dilemişsen, o zaman bugünden sonra sana ibadet edilmeyecek diye dua etti. Ebu Bekir peygamberin elini tuttu ve bu dua sana yeter dedi. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakında o topluluk bozguna uğrayacak. Arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini okuyacak.

okuyarak çadırdan dışarı çıktı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Uhud günü Resulullah'ın alt çenesinin sağ ön tarafındaki dişi kırılmış, başı yarılmıştı. Sonra yüzündeki kanı silmeye başlamış ve şöyle demişti: kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur? Misver bin Mahreme ve Mervan bin Hakem her biri arkadaşının sözlerini doğrulayarak şunları anlatmıştır: Hudeybiye sürecinde Kureyş ile Hazreti Peygamber arasında haber taşıyan Büdeyl bin Verka, Kureyşlilerin Müslümanlara karşı savaşa hazırlandıklarını haber vermişti. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: biz kimseyle savaşmak için gelmedik, yalnızca umre yapmak niyetiyle geldik. Eğer Kureyş arzu ederse, ben onlarla aramızda barış için bir müddet tayin ederim. Fakat bunu kabul etmez, savaşta ısrar ederlerse, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bu dinim uğrunda başım vücudumdan ayrılıncaya kadar onlarla savaşırım. Muhakkaktır ki Allah emrini gerçekleştirecektir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقًا.
1: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemini işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler, Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz, cennetteki güzellikleri betimlerken, tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken, Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve "Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun yerine bir ağaç diksin" buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında, tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen

0: Uhud Dağı için, "Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz" buyurmuştur. Bu varlıkların, insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, "Günahkar ve kötü biri öldüğünde, insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar, onun şerrinden kurtulup rahata ererler" buyurmuştur. Çevrede insanları rahatsız edecek düzenlemeler yapılmaması, suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesi, hayvan ağlarının kuyulardan belli bir mesafede uzak tutulması konularında uyarılarda bulunan Allah Resulü, su kaynaklarına, nehir kenarlarına ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu, çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebu Bekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, "Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz" talimatını vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır." Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez" buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter" buyurmuştur. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu

O an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır, her tahmid sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır, iyiliği emretmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Abdullah bin Muhaffel'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan Korkmak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 402 no'lu hadis. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ Semura bin Cündüb'den gelen bir rivayet radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Nebiyyallahi, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellema, salat ve selam üzerine olsun, kâle, buyurdu ki, Minhum men te'huduhun nâru ilâ ka'beyhi. Onlardan bazıları var, ateş onları topuklarına kadar yakalar. O minhum, yine onlardan bazıları var. Men te'huduhu ila rukbeteyhi. Ateş onları dizlerine kadar yakalar. Ve minhum men te'huduhu ila huczetihi. Onlardan bazıları da var. Ateş onları beline kadar yakalar. Ve minhum men te'huduhu ila terkuvetihi. Onlardan bazıları da var. Ateş onları köprücük kemiklerine kadar yakalar. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari rivayet etmemiş, ancak İmam Müslim rivayet etmiş. Yani üçüncü dereceden sahih hadisler grubundan bir rivayet. Okuduğumuz bu rivayette cehennem sahnesi söz konusu ve ateşin aşağıdan yukarıya doğru insanları daha fazla yakaladığı bir anlatım mevcut. Şayet bu anlatımdan anladığımız model geçerliyse, cehennem herkesi bütünüyle tamamen kaplayan, yani bir havuz modelindeki gibi değil, aşağıdan yukarıya doğru dikeyde herkesi durumuna göre belli kodlarda, belli yüksekliklerde, işte bu rivayette geçtiği üzere topuklar yahut daha yüksek dizlere kadar, yahut daha yüksek bele kadar, yahut daha yüksek köprücük kemiğine kadar vücudunu saran bir yanma söz konusu. Bu okuduğumuz rivayet ile esasında bundan önceki hadis sohbetimizde okuduğumuz rivayet arasında bir uyum var. Bir önceki okuduğumuz hadis muttefakun aleyh bir rivayet idi. Orada Allah'ın Resulü inne ahvana ehlin nari azaben yevmel kıyameti, kıyamet günü ateş halkının azap bakımından en hafif olanı, la raculun yudau fi ahmasi kademeyhi cemratani, bir adam düşünün ki ayak oyuklarına iki kor konmuş, yagli minhuma dimaguhu, bu iki ayak oyuklarından gelen korlardan gelen yanmanın etkisiyle beyni kaynıyor. Ma yara ahaden eşeddu minhu azaben, kimsenin kendisinden daha çok azap çektiğini düşünmez. Sanır ki en ağır azaba o uğratılmış. Halbuki ve innehu le ehvenuhum azaben. Halbuki o azap bakımından cehennemdekilerin en hafifidir. Eğer en hafifi ayak oyuklarına kor konmak suretiyle olan bir azap biçimi ise, o zaman bugün okuduğumuz hadisteki anlatım da ona koşut bir biçimde bunu yukarı doğru
ilerletiyor. Durumu daha beter olan, dünyadaki cürmü ve kötülüğü daha çok olanın cehennemde daha fazla şiddetli azaba maruz kalması. Bu konuyla alakalı olarak Kur'an'dan bir ayeti kerimeden de istişhad edebiliriz. Yani oradan da benzer bir manayı anlayabiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette cehenneme cehennemlikler doldurulunca ki cehennemlikler kimler? El-kıya fi cehenneme kulle keffârin anid. Cenab-ı Hak her inatçı, amansız kafiri atın cehenneme. Dolayısıyla cehennemi boylayanlar amansız ve inatçı kafirlerdir. Yoksa kafirlik etmiş ama sonra vazgeçmiş, Rabbine dönmüş, hidayete yönelmiş. Cenab-ı Hak onları beklemekte zaten. Ama ömür dediğimiz öğüt alacak bir kimsenin öğüt almasına göre ayarlanmış tanımı böyle. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Cenab-ı Hak ömrü böyle tanımlıyor. Saatler, aylar, yıllar, zaman meselesi değil, imkan meselesi. Öğüt alacak bir kimsenin öğüt aldığı bir ömür. Dolayısıyla almadan çıkanların asla öğüt almayacaklar olduğunu, yani sonsuz bir biçimde asla öğüt almayacaklar olduğunu bildiğimiz bir ömür tanımı var. İşte bu hayattan asla öğüt almayacaklar olarak çıkan, Rabbini tanımamış, sırtını dönmüş, ısrarla ve inatla amansız küfre, amden, kasten ömrü boyunca yönelmiş kimseler, bunlar cehennemlikler. Ama bunların da kendi içlerinde daha bireysel kalanı var, daha bunu toplumsal boyutta elebaşılığını yapanı var, başkalarını ayartanı var, kendisi gibileri sürükleyeni var, yani liderlik edeni var. Ve bunların da dolayısıyla etki faktörleri kendi aralarında farklı farklı. O yüzden cehennemde hepsi buluşunca daha düşük seviyede olanlar, قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضَيْفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا, müstekbirlere dediler ki, بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا. Gece gündüz siz bizi buna davet ettiniz, küfre davet ettiniz, Allah'ı yok saymaya davet ettiniz. Dolayısıyla Allah'a seslendiler, dediler ki, رَبَّنَا اَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. Ya Rabbi, bu liderlerimiz, bu önden gidenlerimiz, bunların bu suçtaki payı daha yüksek, dolayısıyla onlara iki kat azap ver. Onları bizden daha korkunç lanetle. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا. Adil değil, bunlarla aynı düzeyde, aynı şiddette bir azapta bulunmamız demeye getirdiler ki, onlara şöyle cevap verildi. قَالَ لِكُلَّنْ دَعْفٌ. Herkesin bir kat sayısı var. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Ancak siz bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla her cehennemdekileri kastediyorum. Küfür cürümüne sahip şahsın, erkek olsun, kadın olsun, dünyadaki rolünde işledikleri bakımından geldiği bir sonuç var. Ve bu sonuç insandan insana, kötülüğün bile, cürmün bile belli düzeyleri söz konusu. İşte bu düzeylere karşılık gelecek bir azap katsayısından bahsediliyor. قَالَ لِكُلَّنْ دَعْفٌ. Ayetin bu yaklaşımını alıp düşündüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu anlaşılması kolay bir biçimde insanlara aktardığını düşünebiliriz.

Bunu öyle bir modellemiş ki en hafif azabı çeken alttan ayak oyuklarıyla başlıyor. Durumu daha, kötülüğü daha çok olana azabı daha yükseliyor. Dizlere doğru yükseliyor. Daha daha kötü olanın beline kadar ulaşıyor. Daha daha kötü olanın ateş ta köprücük kemiklerine kadar uzanıyor. Böylece anlaşılsın ki cehennemde de herkes tek tip bir azap çekmiyor. Farklı farklı şiddette veya katsayıda diyelim ayetteki ifadeye göndermede bulunarak قَالَ لِكُلِّنْ دَعْفٌ dedi ki herkesin bir katsayısı var. مَعَذَنَ اللّٰهِ yani Allah bizi bundan muhafaza etsin. Konuşması dile kolay ancak hayatın ciddiyetini ifade etmesi bakımından iç içe bulunduğumuz bu muazzam yaşam dokusunun bu denli güzel yaratılmış, en ince detayına kadar kul için hazırlanmış, beden dediğimiz harikulade bir sistemin bizler tarafından kullanıldığı, yeryüzü dediğimiz muazzam büyüleyici bir yaşam ekosisteminin olağanüstü bir denge üzere yaşam için elverişli kılındığı çok özel bir ortamı yaşıyoruz. Bu gözle bakınca hayata bunun çok ciddi sonuçları olacağını kestirmek mümkündür. Çünkü bir süreçte şayet hazırlık ve itina ve hassasiyet yüksek tutulmuşsa bu verilen önemi gösterilen ve atfedilen değeri anlatmak için iyi bir karinedir. Yani gittiniz bir ortama, yollar hazırlanmış, temizlenmiş, bayraklar asılmış, kırmızı halılar, sahne, olağanüstü bir hazırlık gözlemlediniz. Belli ki burada çok ciddi bir etkinlik yapılacak, çok ciddi hazırlıklar yapılmış, bunun güzel veya ciddi sonuçları olacak dedirtir. Hayatın kendisi de sonu anlamsız bir toprak olmaya giden, bir hiç uğruna insanların 60, 70, 80 yıl yaşadığı anlamsız bir süreç, neticesi yok, dedirtmiyor asla. İnsan akletmesiyle bu muazzam dengeyi hem mikro planda hem makro düzende var eden kudret ki zaten var olduğu üzere iç içeyiz. Şu halde bunu var edenin bunu çok önemli, ciddi bir sebep ve neticeye bağladığı en kolay, en rahat anlaşılan bir sonuçtur. O yüzden Cenab-ı Hak gökleri ve yeri tefekkür edenler, hayatı gözlem yapıp düşünenler وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ onlar dediler ki رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Bu işin çok ciddi bir neticesi olacak. Ya iyi ya kötü. Burada iyiler, burada kötüler. İrade sahibi insanlar. Belli ki bunun sonucu olacak. Böyle düşününce birdenbire ürperdiler. Kötü sonuçla baş başa kalma endişesi yüreklerini yaktı. İçlerini burktu. Dediler ki, Subhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi sen her türlü eksiklikten yücesin. Yani hayatı boş yere yaratmış olamazsın. Varlığı anlamsız bir sürece sokmuş olamazsın. Bu işin kötü sonu, yakıcı bir ateş, azap çok ciddi. Sen bizi ondan muhafaza eyle. Subhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi sen bizi ateşin azabından muhafaza eyle. Yaşadığımız hayat sürecinin çok ciddi bir yolculuk olduğunu, iradeyi ortaya çıkaran, iyilerle kötüleri verdikleri tepkiler üzerinden, hayattaki
davranışları sergiliyor.

dedikleri iradeleri, tüm bunların amel defteri diye bahsettiğimiz, beraberinde sürekli not edilen ve sonrasında hayatın sahibinin önüne çıkarıldığı ve hesabının verildiği hak bir süreci yaşıyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Yani boş yere değil. Boş yere olduğunu söyleyenler, onlar kafirler. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz gökleri ve yeri boş yere yaratmadık. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu yok sayanların zannı. Vardıkları sonuç ve hakikat değil, zannı. Böyle sanmaya meylediyorlar, oradan kendilerine bir sorumsuzluk devşiriyorlar. Sözüm ona, böylece hayatı tırnak içerisinde özgür yaşıyorlar. Halbuki parantezin başı ve sonu kapalıysa, aradaki özgürlük de kayıtlıdır. Doğum ve ölüm arasında kalmış bir insanın, arada ki tasarruflarının özgürlüğünden ne kadar bahsedilebilir? Önümüze açılan sadece seçeneklerdir ve bunlar sınırlı seçenekler ve biz ne olmak istediğimize bu sınırlı seçenekler üzerinden karar veririz. Ya iyiyi seçeriz, kötüden uzak dururuz, güzeli seçer, çirkinden uzak dururuz, doğruyu seçer, yanlıştan uzak dururuz. Hakkı seçer, batıldan uzak dururuz. Adil olanı seçer, zulümden uzak dururuz. Bunlara dair yaradan bizde temyiz, yani ayırt edebilme yetisi var etmiştir. Sonuçta kitabımız elimize verildiğinde hayatı yaradanı sevip sayarak mı yaşadığımız, yoksa onu görmezden gelip kendi başımıza buyruk, her türlü kötülükle iç içe arzularını özgürce gerçekleştirme uğruna ama bir süreliğine yaşanmış yahut heba edilmiş bir hayat. İşte ömür dediğimiz ve öğüt alan kimsenin öğüt alıp sonsuz güzelliklere açıldığı, Rabbini tanıyarak, sevip sayarak tabii, yahut öğüt almaktan uzak duran, kaçınan, var edenini tanımaya yanaşmayan amansız kafirlerin sonsuz bir kasıt ile amansız bir küfrü ölünceye dek ortaya koyup sonsuz bir azaba müstahak oldukları bir akıbet mi? Cehennemin gerçekliği yaşadığımız hayatın sürecinin gerçekliğiyle eşleniktir. O yüzden hayatta çoğu sahnede mücrimlere tanık olduğumuzda Allah'tan ki cehennem var dedirtir. Zalimin öylesi, korkunç olanı, canlara kıyan, malları gasp eden, mazlumları mağdur eden, işkence eden, beden bütünlüklerine zarar veren, ateşli silahlarla, bombalarla, küçücük çocukları, masum kadınları, çaresiz insanları ve yaşlıları dramatik bir biçimde öldüren o denli mücrim var ki hem tarih boyunca hem günümüzde çocukları ifade eden, onların masumiyetlerine kasteden nice mücrimler var. Helal haram demeden kamu hakkına el uzatan, ömrü boyunca hep daha fazlasını biriktirmek uğruna başkalarının mallarını gasp eden, yaradanın koyduğu hayır olmaz sınırını önemsemeden yaşamış tipler. Benzeri bütün sahnelerde hep iyi ki cehennem var deriz. Eğer cehennem hakikati bizi bugünden ürkütüyorsa, dönüp hayatı kötü yaşayanların kötülüklerine bakalım. Çoğu bu dünyadan ceza görmeden hem de iyi PR'larla, iyi görüntülerle, güzel algılarla

0: Ölerek ayrılmış nice zalimler var. Hayatın sahibinin huzurunda hayatın hesabı görünmeyecekse, iyi ile kötünün akıbeti toprakta eşitlenecekse, o zaman büyük bir çarpıklık, büyük bir adaletsizlik söz konusu demektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette, herhalde bizim böyle bir çarpıklığı, böyle bir yanlışı, böyle bir adaletsizliği yapacağımızı düşünmüyorsunuz değil mi? Em necalüllezine amenu ve amilussalihati. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri kel mufsidine fil ard, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız sandınız? Öyle bir şey olabilir mi? İyi ile kötüyü eşitlemek, aynı akibette birleştirmek olacak şey mi? Em necalül muttakine kel fuccar. Yaratıcısını sevip sayanları, muttakileri azgın ve taşkınlarla bir mi tutacağız? Öyle mi sandınız? Yeri göğü yaratan, mikroplanda bile dengeyi bize gösteren, her yarattığında inna kulle şeyin halaknahu bi kadar teraziyi kurup dengeyi, sistemi, formülleri en ince ayarına kadar, nano düzeyinde hatta daha aşağıda gerçekleştiren kudret, insanın zalim olanıyla, haksız olanıyla, kötü olanıyla, iyi olanın akıbetini bir mi tutacak sandınız? Kafirler böyle sanmak istediklerinden, hayatı da böyle sorumsuz yaşamayı, insanlar arasındaki görünür hukuku atlattıktan sonra, kendilerini uyanık, zeki, yeryüzünün her tarafını sömürmeye hak sahibi gören üstün varlıklar olarak anlamayı tercih ederler. Müminler ise bütün insanları Hazreti Adem ve eşinden Allah'ın yarattığı eşit varlıklar olarak, beyazıyla karasıyla, uzunuyla kısasıyla, çekik gözlüsüyle, Asyalısıyla, Avrupalısıyla, hiçbirinin diğerine üstünlüğü olmadığı, Allah'ın huzuruna çıkınca herkesin tek başına hesabını vermesi gerektiği bir hayattan geçtiğimizin bilincindedirler. Ve bu hayat son derece ciddi bir sona doğru ilerliyor. İyileşmeye, düzelmeye kapı aralamayan, sonsuz bir inat ve kasıt ile amden kötülüğü esas almış kimselerin sonsuz bir azaba tam da denk gelecek şekilde uğrayacakları ciddi bir sona doğru ilerliyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cehennem üzerinden yaptığı bu ateş tarifi, kişinin aşağıdan yukarıya doğru bedeninde yükselen sahneler, kulu Cenab-ı Hakk'a karşı onun azabı üzerinden korkuttuğu için İmam Nevevi Allah'tan korkmak başlığı altında bu hadise yer vermiş olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak da benzerini Kur'an-ı Kerim'de yapıyor. ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ. İşte bunlar üzerinden Allah kullarını korkutuyor. يَا عِبَادِي فَتَّقُونَ. Ey kullarım, benden sakının. Ben öyle kendisiyle alay edeceğiniz, aşağılayacağınız, küçümseyeceğiniz, umursamayacağınız, sonra da kolayca yola getireceğinizi sandığınız birisi değilim. Allah'a karşı kendinizi aldatmayın. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Şeytan sizi kerem sahibi Rabbinize karşı aldatmasın. Allah Azze ve Celle olağanüstü lütuf ve kerem sahibi olduğu gibi korkunç da bir azap sahibidir. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. Hem mağfiret sahibidir hem de elem dolu bir cezanın sahibidir. Şimdi sen tercihini kendin yap. Mağfirete yönelmek, bağışlanmak diliyorsan Allah'ın mağfireti açık. Islah olmak, düzelmek, iyileşmek, vaktiyle yaptığı yanlışlardan vazgeçip Yaradan'ı artık tanımayı, sevmeyi ve saymayı esas almak isteyenler için Cenab-ı Hak tövbe kapılarını ardına kadar açmış. Ama yok onu tanımayı, sevip saymayı asla gündemine almayarak, onun ne kadar yapma etme dediği yanlış varsa bunları işleyip, onun ne kadar olmaz dediği şeyler varsa onu hiç, bağışlayın ifademi, takmadan kayıtsız bir biçimde isyan üzere hayatını yaşayanların varıp ahirette Cenab-ı Hak tarafından kolayca bağışlanacaklarını sanmaları sadece şeytani bir aldatmadan ibarettir. Cenab-ı Hak innemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin, tevbe dediğiniz şey Allah'ın üzerinde yapacağını vaat ettiği bir şey ama kimler için? Lillezine ya'melune su'e bi cehaletin, kötülüğü cehaletle yapan kimseler içindir. Yani duygusu yükselmiş, şehvet gibi, gazap gibi, arzu gibi, hırs gibi, haset gibi bir şekilde ve bu duygusunun etkisiyle bir yanlış iş yapmış, sonra duygusu çözülünce bundan pişmanlık duyup ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ, yakın bir planda hemen Cenab-ı Hakk'a tövbe etmiş. İşte tövbe böyleleri içindir diyor Cenab-ı Hak. Hemen sonraki ayet-i kerime وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, yoksa tövbe günahları işleyip işleyip duranlar için değildir. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, ta ki bunlardan birine ölüm gelince قَالَ اِنِّي تُوبْتُ الْاَنْ, kalkmış diyor ki ben şimdi tövbe ediyorum. Allah böylelerinin tövbesi yoktur buyuruyor. Artık melekleri görmüş, hayatın sonlandığı reddeye gelmiş, bana süre verin, bana imkan verin, beni geri döndürün diye yalvarıyor. Bu iş buralara kadar gelmemeliydi. Hak Teala cümlemizi akıbeti böyle korkunç bir cehennem olan yanlış bir hayat tarzı yaşamaktan muhafaza buyursun efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği

ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin

0: dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur." dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim." buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
8: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim." "O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan?" "Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim." "Resulullah'ın sünnetinde de yoksa?" "Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun." buyurmuştu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: İnsan iradesine saygı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir genç kızın onun yanına gelerek
11: babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi dedi. Hazreti Ayşe, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arefesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun kadın olsun kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber, sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine ne denli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü, evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı diye sormuş, evet cevabını alınca, peki bakire kız utanır söylemezse ne olacak sorusuna Allah Resulü, onun susması izni sayılır buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hazreti Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve kadınları zorlamayın buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el-Ensari adında başka bir sahabiyle evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir. Şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse, Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan, Hazreti Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnekte Berire rivayetidir. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi olan Berire, Mugis isminde bir köleyle evliydi. Berire, azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mugis ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, ey Berire, Allah'tan kork, o senin kocan ve çocuğunun babasıdır buyurdu. Berire, ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun deyince, Hazreti Peygamber, hayır ben sadece aracıyım dedi. Bunun üzerine Berire, benim ona ihtiyacım yok karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mugis'i göstererek, Mugis'in Berire'ye sevgisi, onun da Mugis'e nefreti şaşılacak şey doğrusu demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların Hazreti Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil, onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan, hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası, hatta dedesi yaşındaki insanlarla bile belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş ve velinin izninin şart koşulması gibi uygulamalar dini bir zorunluluk gibi görülmekte. Hazreti Peygamber'in az önceki örneklerini verdiğimiz tatbikatindeki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi, berdel gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde anne babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye ve hatta zorlamaları önemsiz görülse de evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez. Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hazreti Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstesinde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki rotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken başkalarının izin ve onayına tabi kılınması aklın da dinin de kabul edeceği bir şey değildir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan,

yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

0: senden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
3: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor: hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur, buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar, böylece Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir, buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifinde, kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek, güzel ve hayırlı bir iş yaptın, yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu, kendine cennetten bir köşk hazırladın, diye seslenir, buyurmuşlardır.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

0: Ebu Said Semure bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.
1: Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Sufe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Ne diyordu?
4: Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulünden öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demen de bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize girip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirlerine

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Rukayye Temim bin Evs ed-Dari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuş.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Kardeşlik hukuku. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, zira zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözüne kulak kabartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Kendisine inananları Müslüman olarak isimlendiren Yüce Rabbimiz, mümin erkeklerle mümin kadınları birilerine dost hatta kardeş ilan etmiştir. Nitekim bu hususa sık sık vurgu yapan Allah Resulü ve ashabı, hayatları boyunca kardeşliğin en güzel örneklerini göstermişlerdir. Onlar dil, ırk, cinsiyet, makam veya statü açısından farklı konumlarda olmalarına rağmen, bütün Müslümanların eşit hak ve saygınlığa sahip olduklarının bilincindeydiler. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların diğer Müslümanlarla ilişkisi birbirine kenetlenmiş bina gibidir buyurarak ferdiyetçiliği ortadan kaldırmış, müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer ifadesiyle de Müslümanlar arası ilişkinin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. İnsanlık için bir rahmet olarak gönderilen Allah Resulü, merhametle insanları kucaklamış ve onlara paylaşmayı öğretmiştir. Bu bağlamda yoksul olan Ashab-ı Suffe hakkında, evinde iki kişilik yemeği olan üçüncü kişiyi, dört kişilik yemeği olansa beşinci veya altıncıyı alıp yemeğe götürsün talimatını vermiş, kendisi de Ashab-ı Suffe'den 10 kişiyi evine götürmüştür. Müslüman, içinde yaşadığı topluma asla kayıtsız kalamaz. Bu, onun iyi bir Müslüman oluşu ve güzel ahlaklı oluşuyla ilgili bir husustur. Güzel ahlaksa, insanlara karşı güler yüzlü olmak, iyiliği yaymak ve kötülüklere engel olmak anlamına gelir. Bu nedenle Müslüman, insanlara hatta bütün mahlukata zarar veren her şeyi ortadan kaldırmalı, insanlığın yararına olanları inşa etmek, yaşatmak ve yaygınlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bunları da sadaka bilinciyle yerine getirmelidir. İki kişinin arasında adaletle hükmetmek, hayvanına binmek isteyen yahut eşyasını binitine yüklemek isteyen bir kimseye yardım etmek, bu kapsamda değerlendirilebilecek birer sadakadır. Bunların yanı sıra güzel söz, namaza giderken atılan her adım, yoldan eziyet verici şeyleri gidermek de bir sadakadır. Kısacası kişinin kendisine, insanlığa ve Rabbine karşı sadakatini gösteren her türlü davranış, sadakadır. Peygamberimiz, Müslümanların işiyle ilgilenmeyen kimse onlardan değildir uyarısıyla, kişinin sosyal konulara duyarlı olmasıyla Müslüman topluma aidiyeti arasında sıkı bir ilişki kurmuştur. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsızlığı hiçbir şekilde Müslümana yakıştırmayan Allah Resulü, Müslümanın gücü yetiyorsa gördüğü çirkinlikleri bizzat kendisinin ortadan kaldırmasını, gücü yetmiyorsa diliyle onun yanlış olduğunu anlatmasını, buna da gücü yetmiyorsa hoşnutsuzluğunu ifade etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Merhamet etmediği sürece rahmet-i rahmana kavuşamayacağını bilen Müslümanın, kendisiyle aynı inancı paylaşan din kardeşiyle özel bir hukuku vardır. Onlara asla zulmetmemeli, hakaret etmemeli, yardımına ihtiyaç duyduklarında onları yalnızlığa itmemeli ve asla onları hakir görmemelidir. Allah Resulü, şeytanın Müslümanların aralarını açarak onları birbirlerine düşürmekle emeline ulaşmaya çalışacağı uyarısı yapmakta ve bu konuda şöyle buyurmaktadır. Zandan sakının, zira zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bu kardeşlik hukuku gereği Müslümanların birbirlerinin hatalarına karşı affedici olmalarını da isteyen Peygamberimiz, kardeşi özür dilediği halde onun özrünü kabul etmeyen kişinin büyük bir hata işlemiş olacağını ifade etmiştir. Müzik
Hazreti Peygamber birbirlerinin dostu hatta kardeşi olarak kabul edilen birlik ve dayanışmada kenetlenen Müslümanların birbirlerini lanetlemelerini öldürmekle eşdeğer görmüş, çatışmaları durumunda her iki tarafında cehennemlik olacağını belirtmiş, aralarında kırgınlık oluşursa bunun 3 günden fazla uzatılmamasını tavsiye etmiş, barışmak için elini ilk uzatanın diğerinden daha hayırlı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Allah'a şirk koşmayan müminlerin

bağışlanacağını, ancak küskünlüklerini sürdürenlerin affedilmeyeceğini, müminlere zarar verenin ve onlara tuzak kuranın da lanetlendiğini belirtmiştir. Hatta genel olarak Müslümanlarla ve özel olarak da akrabalarıyla irtibatını kesmeyen kimselerin Allah katında en üstün insanlar olduğunu, irtibatını kesenlerin ise en kötü durumda olduğunu ifade etmiştir. Yüce Allah, Müslümanların aralarındaki problemlerini adaleti gözeterek çözmelerini istemekle beraber, anlaşmazlık ve kargaşayı körükleyecek davranışlardan da kaçınmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda Allah Resulü, ayrışmaya neden olacak bütün davranışlardan uzak durmalarını tembihlemiş, kişinin kardeşi hakkında hoşlanmayacağı şeyleri anlatmasını yasaklamış, onun ırz, namus ve şerefini koruyan kimsenin kıyamet gününde Allah tarafından korunacağını, kardeşinin kanının, malının ve namusunun ona haram olduğunu belirtmiştir. Müslümanlar olarak isimlendirilen ve bütün insanlığa karşı bir görev yüklenen müminlerin, öncelikle iç bütünlüğünü ve huzurunu sağlayacak olan önlemler alınmış ve aralarında geçerli olan özel bir hukuk inşa edilmiştir. Buna göre tarağın dişleri gibi eşit kabul edilen müminler birbirlerinin kardeşidirler. Asla birbirlerine haksızlık yapmazlar ve birbirlerini yalnız bırakmazlar. Bu nedenle Müslüman tanımlanırken diğer Müslümanların, hatta bütün insanların elinden ve dilinden güven içinde olduğu kimsedir ifadesine yer verilmektedir. Onlar birbirlerine karşı son derece merhametlidirler. Nitekim rahmet peygamberi, büyüklerimize hürmet göstermeyen, küçüklerimize de merhamet etmeyen kimse bizden değildir demek suretiyle sert bir uyarıda bulunmuş, merhamet etmeyene merhamet olunmayacağını, hatta insanlara merhamet etmeyen kimseye Allah'ın da merhamet etmeyeceğini belirtmiştir.

Allah Resulü kardeş olun çağrısında bulunduğu Müslümanların birbirleri üzerinde özel hakları olduğunu belirtmiş, aralarındaki ülfet, sevgi ve dostluğu pekiştirecek davranışları da teşvik etmiştir. Kişinin kardeşini güler yüzle karşılamasını sadaka olarak nitelemiş, kardeşlerin birbirini Allah için sevdiğinde bunu kendisine bildirmesini tavsiye etmiş, el sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Aranızda sevgi ve muhabbeti ikame etmedikçe de iman etmiş olmazsınız ifadeleri de Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinin ve birbirlerine karşı vazifelerinin imani boyutunu ortaya koymaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
1: Allah Resulü Miraca çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını.

0: hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Uhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza enteha ahadukum ilel meclisi fel yusellim. Fe iza arada en yekume fel yusellim. Feleysetil ula bi ahakka minel ahire.
0: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin" sözleriyle selam verilmelidir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

0: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım." deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu. "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem: hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zemindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.''

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın eşit kulları. Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim." karşılığını verdi. "Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü." diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek, "Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz?" diyerek onları azarladı. Kadınlar, "Sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın." dediler. Resulullah, "Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı." buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, "Kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir." buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük." itirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını

0: korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına, Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten Yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil, bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslüman'ı ayıran temel özellik onun, yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz, düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Büreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez."

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
1: Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeyni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: ve sellem. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim." dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi." cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır, buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. bölüm.
6: Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
7: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
8: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
7: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
8: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
7: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
8: Heh, işte Ebu Süfyan geliyor.
9: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
7: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
9: Hoş geldin Sellam.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk.
9: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.

0: Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
1: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadiroğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
0: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir Mecnun'la uğraşarak tüketecek?
1: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
2: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
1: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
2: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
1: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
0: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
1: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
2: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
0: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
2: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin ederim.
1: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı.
1: Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
3: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
4: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim.
5: Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
2: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
6: Söz veriyoruz.
7: Söz veriyoruz.
4: Söz veriyoruz.
5: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
8: Evet, evet, işte bu. Çok iyi.
5: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Acılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
9: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
10: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
5: Evet Ebu Süfyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
10: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
5: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
10: Hezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
5: Güzel.
10: Süleymoğulları da kabul etti.
5: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
10: Evet, işler istediğimiz gibi ilerliyor.
5: Şükürler olsun.
10: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Pezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakiflilerse güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.

0: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
1: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
0: Muhammed'i en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
1: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
0: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
2: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
3: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
4: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
3: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
4: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
3: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10.000 kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
4: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
3: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre 1 hafta kadar sonra burada olacaklar.
4: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler. Ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmuş.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar! Sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
5: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
6: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
7: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
6: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
4: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
8: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
8: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
9: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
8: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
9: Mantıklı görünüyor.
6: Evet.
1: Son sözü Allah Resulü söyler. Bakalım o ne diyecek?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde,

0: Ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
1: Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde, "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerini öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takatı yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın,

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, "Peki, öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Arabistan'da ticaret tarımdan daha önemli bir gelir kaynağıydı. Bundan dolayı halk çok eski tarihlerden beri ticaretle uğraşırdı ve her Arap iyi bir tacirdir ifadesi yaygın bir söz olmuştu. Sevgili Peygamberimiz de peygamber olmadan önce son derece güvenilir ve itibarlı bir tacir olarak ün kazanmıştı. Ayrıca eşi Hazreti Hatice gibi ticaretle bizzat meşgul olan veya ticaret kervanlarına ortak olan kadınlar da vardı. Peygamberimizin kabilesi Kureyş, yazın 40 günlük bir yürüyüş mesafesindeki Şam'a, kışında Yemen'e iki büyük ticaret seferi düzenlerdi. Bu uygulama dedesinin babası Haşim bin Abdümenaf zamanında başlamıştı. Haşim, baş gösteren kıtlığın ortaya çıkardığı zor şartlardan kabilesini kurtarmak için Mekke tarihinde bilinen ilk ticari amaçlı Şam seyahatini gerçekleştirmişti. Bu seyahatinde Bizans İmparatoru'yla görüşmüş ve ondan Mekkeli tacirlerin emniyet içerisinde Bizans topraklarına girip ticaret yapabileceklerine dair bir belge almıştı. Haşim'in Kureyş tacirlerinin Hicaz derilerinden ve kumaşlarından çeşitli mamulleri daha ucuza satacaklarını belirtmesi imparatoru ikna etmesinde etkili olmuştu. Böylece ticari hayatta önemli bir canlanma yaşanmış, büyük kervanlar seferlere başlamıştı. Bütün bunlar Mekkeli tüccar ve sermayedarların oluşturduğu İlaf denilen ticari birlikler tarafından idare ediliyor, yaptıkları antlaşmalarla da serbest dolaşım izni almış oluyorlardı. O dönemde Mekke'den geçen veya oradan başlayan farklı ticaret yolları vardı. Birinci yol, Yemen'deki Sana şehrinden başlayıp Taif üzerinden Mekke'ye varırdı. Mekke'den Yesrib'e, oradan Hicr, Tebük, Ma'an, Mute, Uman ve Busra yoluyla Şam'a ulaşırdı. İkinci yol Mekke'den başlayıp Bedir'den geçer, Akabe körfezindeki Eyle'ye uğrar, buradan Ma'an-Mute yoluyla Şam'a veya Sina Yarımadası üzerinden Mısır'a giderdi. Üçüncü yol yine Mekke'den başlar, kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Hire'ye, oradan da daha doğudan geçen ikinci bir yol olarak Rumma Vadisi Basra körfezi üzerinden Sasani İmparatorluğu topraklarına giderdi. Başka bir yolsa Taif'in güneyindeki Tebali'den doğuya yönelip Devasir Vadisi üzerinden Bahreyn'e ulaşırdı. İşte bu etkin ve hareketli ticaret ağı sayesinde Arap insanı dünyanın diğer bölgelerinden haberdardı. İletişim dili bakımındansa Arabistan'ın coğrafi durumu ve Sami diller arasındaki yakınlık sebebiyle Babililer, Asurlular, Aramiler, Habeşliler ve Fenikelilerle herhangi bir tercümana gerek kalmadan konuşup anlaşabilirlerdi. Bu da ticaretin gelişmesinde önemli bir faktördü. O dönemlerde kıtalar arası ticaret daha çok deniz yoluyla yapılır, iç bölgelere kara yoluyla sevkiyat gerçekleştirilirdi. Hindistan ve Çin'den Yemen kıyılarına deniz yoluyla gelen mallar buradan Sana'ya veya Meyrib'e götürülür, oradan da kervanlarla Şam, Irak, Mısır ve Akdeniz ülkelerine ulaştırılırdı. Doğu mallarını Mezopotamya'ya, Şam ve Mısır'a götüren tacirler, buralardan aldıkları eşyayı da Yemen'e getirirlerdi. Kureyş kervanları Yemen'den parfüm, zamk, işlenmiş kereste, fil dişi, abanoz, kaplan postu, işlenmiş deri, altın, mücevher, akik, un, ipekli dokuma, çeşitli madenler, silah ve baharat alırlardı. Bunların bir kısmı Yemen'de üretilirken bir kısmı ise bugünkü Endonezya ve Malezya'nın bulunduğu Java ile Malay takım adaları Hindistan ve Çin'den getiriliyordu. Özellikle parfüm Akdeniz ülkelerinde çok rağbet görüyordu. Mısır, Dımaşk ve Basra'dan dönen kervanlarsa buğday, zeytin, zeytinyağı, bakliyat, kereste, ipek kumaş ve kapkacak getirirlerdi. Cidde Limanı, Mekke-Habeşistan ticaretinde önemli bir rol oynardı. Habeşistan ve Bahreyn'den dönen tacirler fil dişi, mercan, inci, dokuma, altın ve gümüş getirirlerdi. O dönemde Hicaz Araplarının kendilerine mahsus paraları yoktu. Ticarette mübadele denilen mal veya değer değişimi uygulanmakla birlikte Bizans'ın altın parası dinarı ve Sasanilerin gümüş paraları olan dirhemi yaygın olarak kullanıyorlardı. Bu sırada

çeşitli yerlerinde kurulan panayırlar, Arapların sosyal ve iktisadi hayatında önemli bir yere sahipti. Bunların en meşhurları Dûmetül Cendel, Muşakkar, Suhar, Hubâşe, Deba, Şıhr, Aden, San'a, Rabiye, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hicr, Ezirat ve Busra panayırlarıydı. Bu panayırlara Hicaz ve Yemen'den gelen tacirlerin yanı sıra Fars, Hintli ve Çinli çok sayıda tacir katılırdı. Peygamberimiz de bu panayırlardan Yemen'deki Hubâşe ile Suhar ve Deba panayırlarına katılmıştı. Panayırların önemli bir bölümü haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep kurulmakla beraber 3, 6, 8 ve 9. aylarda faaliyet gösteren panayırlar da vardı. Bunlar arasında en önemlisi Ukaz panayırı olup milletler arası bir nitelik taşımaktaydı. Panayırlar sayesinde Araplar çeşitli kabile ve milletlerin örf ve adetleri, sosyal yapıları hakkında bilgi ediniyorlardı. Panayırlar kuzeyden doğuya, doğudan güneye, güneyden batıya ve batıdan kuzeye dönüp dolaşıyordu. Bunların milletler arası nitelik taşıyanlarının olması, o devirde Arabistan'ın iktisadi bir birliğe kavuştuğunu göstermekteydi. Dini ortam ve şartlar açısından bakıldığında, Peygamberimizin yetiştiği dönemde Arap Yarımadası'nda farklı din mensuplarına rastlanıyordu. Örneğin Yesrib, Hayber, Fedek ve Yemen'de az da olsa Yahudi vardı. Bunlar M.Ö. 6. yüzyılda Babil Kralı Buhtun Nasr'ın Kudüs'ü işgal edip Yahudileri Babil'e götürdüğü sırada kaçarak Yarımada'nın Yesrib, Hayber, Yemen ve Fedek gibi bazı şehirlerine yerleşmiş bir kısım Yahudiydi. Kuzey bölgesinde yaşayan Gassani ve Hireliler arasında ise Hristiyanlık yayılmıştı. Hristiyanlık Güney Arabistan'da yoğun olarak Necran'da bulunuyordu. Hicaz bölgesinde ise bilinmesine rağmen önemli bir etki oluşturmamıştı. Arap Yarımadası'nda Fars asıllı Mecusiler, ateşe tapanlar da vardı. Bunlar özellikle bugünkü Bahreyn, Umman ve Yemen bölgelerinde bulunuyordu. Araplar arasında ay, güneş ve zühre yıldızını kutsal sayıp bunlara tapanlar da vardı. Güneşe tapanlar güneşin doğuşu, zevali ve batışı sırasında günde 3 vakit dua ederlerdi. Hazreti Peygamber'in yetiştiği dönemde Yarımada'daki yaygın inanç şekli ise putperestlikti. Bu dönemde Hazreti İbrahim'in bölge insanını tanıştırdığı tek tanrı yani tevhid inancının etkisi hayli azalmıştı. Her ailenin bir putu vardı. Dua, secde ve etrafını tavaf ederek, adakta bulunarak, kurban keserek ve sadaka vererek putlara tapınırlardı. Aileler bu tapınmalarla sağlık, servet, savaşlarda zafer ve erkek çocuk dilemek gibi daha çok dünyevi isteklerde bulunurlardı. Kâbe'de yüzlerce put vardı. Bunların en büyüğü ve en önemlisi Hübel'di. Hübel, Mekke'ye Huzalı Amr bin Lühay tarafından Şam'dan getirilmişti. Rivayete göre Amr, yakalandığı bir hastalıktan kurtulmak için Belka denilen bir yere giderek orada bir su pınarında yıkanmıştı. Burada insanların bir takım putlara taptığını görmüş, bunlara niçin taptıklarını sorunca onlar, ''Yağmur istesek yağdırırlar, yardım istersek yardım ederler.'' demişlerdi. Amr onlardan aldığı putlardan birkaç tanesini getirip Kâbe'nin yanına dikmişti. Hübel adlı put, kırmızı akikten insan suretinde yapılmıştı. Sağ elinin kırılması üzerine Kureyş ona altından bir el yaptırmıştı. Daha sonra Kusay, Hübel'i güvende olması için Kâbe'nin içine yerleştirmişti. Kureyşliler Amr bin Lühay'ı taklit ederek edindikleri putları Kâbe'nin çevresine yerleştirmeye ve zamanla bu putların önünde falokları çekmeye başlamışlardı. Araplar yolculuğa çıkmak, ticaret yapmak, evlenmek, nesebi şüpheli bir çocuğun babasını belirlemek ve su kuyusu açmak gibi işleri yapmak istediklerinde faloklarından çekerlerdi. Çekilen ok üzerinde ne yazıyorsa ona göre hareket ederlerdi. Putperestler arasında bazen putlara saygısızlık edenler de olurdu. Putların huzurunda çektikleri faloklarının çoğu kez kendi istekleri doğrultusunda çıkmasını beklerlerdi. Beklentileri gerçekleşmediği zaman kızarlar ve putlara hakaret ederlerdi. Örneğin, Tebale'de bulunan Zülhalesa tapınağına öc alma isteğiyle bir kişi gelmiş ve faloku çektirmişti. Çıkan okta öc alması yasaklanmıştı. Ok çekme işi 3 defa tekrarlanmasına rağmen sonuç değişmemişti. Bunun üzerine adam hiddetlenerek okları putun yüzüne fırlatmış ve ''Senin baban öldürülseydi öcünü almaktan beni

alıkoymazdın diye ona haykırmıştı. Sevgili Peygamberimizin yetiştiği dönemde Arap Yarımadası'nda Kabe dışında da içerisinde putların konulduğu put evleri denilebilecek tapınaklar vardı. Örneğin Sana'da Himyerilerin Riyam Tapınağı, Küfe ile Basra arasındaki Sindat'ta Bekir bin Vail ile İyad kabilelerinin Zülkabat adlı tapınağı, Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde Taif'e 120 kilometre kadar uzaklıktaki Tebali'de Devs, Hasam ve Becile kabilelerinin üzerine bir çeşit taç oyulmuş beyaz bir taş olan Zülhalisa Tapınağı, Tay kabilesinin Fels, Rebiya bin Kâb kabilesinin de Ruda adlı tapınakları mevcuttu. Taif şehrinde oturan Sakif kabilesinin ise Lat adlı bir putu olup onun için burada bir tapınak yapmışlardı. Sakifliler, Kureyşlilerle olan rekabet ve düşmanlık yüzünden bu beyaz taşı Mekke'deki siyah taşın Hacerül Esved'in yerine koyuyor ve Kabe gibi üzerinde örtü bulunan Beytür Rab adlı bir binada koruyup tapınıyordu. Bu sebeple Taif'te bir tür hac mekanıydı. Uzza adlı puta ise Kureyş, Gatafan, Kinane, Huza, Sakif, Gani, Beli ve Ganem kabileleri tapardı. Bu putun bulunduğu tapınak Mekke dışında Batn-ı Nahle denilen yerde bulunuyordu. Yesrib'in Evs ve Hazreç'le çevresindeki bazı putperest kabilelerin putu olan Menat ise Kızıldeniz kenarında El-Müşellel'de Kudeyt adlı yerde bulunuyordu. Bütün bu tapınaklar Kabe'nin itibar görmesini asla engellememekteydi. Yine bu dönemde Araplar içerisinde Allah'ın varlığına ve birliğine olan tevhid inançlarını putperestlikle karıştırmayan bazı insanlar vardı. Bunlar bireysel olarak dini hayat yaşayan haniflerdi. Tevhid inancına sahip olan bu insanlar Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği din üzerine yaşarlardı. Yahudilik ve Hristiyanlıktan uzak dururlar, putperestleri de eleştirirlerdi. Putlar adına kesilen kurbanlardan yemezler ve kız çocuklarının toprağa gömülmesine karşı çıkarlardı. Bu insanların çoğu okur yazardı. Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip, güçlü bir hatip olan Kus bin Said'e, Hazreti Hatice'nin amca oğlu Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Amr, Ubeydullah bin Cahş ve Taifli ünlü şair Ümeyye bin Ebu Salt, Hanif inancında olanların önde gelenlerindendi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz,

Bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız, deyin. Onlar bu sözleri okuyup, işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra, Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır, dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca, Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet. Bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.
1: Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız." demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir." demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı, bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum, mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri, "Vallahi yapmam," diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve "İyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Öyle şey mi olur?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah. O halde nasıl istiyorsa öyle olsun. Borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin," dedi.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler" cevabını verdi.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ada meridan nada munadim minas sema. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
0: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hazreti Hatice hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Hatice 556 yılında Mekke'de doğmuştur. Soyu dedelerinden kuzayda Hazreti Peygamber'in soyuyla birleşmektedir. Kureyş'in eşrafından olan babası Huveylid, annesi Fatıma binti Zahide olup onun soyu da Lüey bin Galip'te Allah Resulü'nün soyuyla birleşmektedir. Hazreti Peygamber'le evlenmeden önce iki evlilik yapan Hazreti Hatice, ikinci kocasının ölümünden sonra kendisiyle Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları soylu, güzel ve zengin oluşu sebebiyle kendisiyle evlenmek istemiş, ancak Hazreti Hatice bu tekliflerin hiçbirini kabul etmemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizle evlenmeden önceki dönemde güvenli bulduğu kimselerle ortaklaşa ticaret yapmaktaydı. İşte bu dönemde tanıdıklarının tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir kimse olarak bilinen Hazreti Peygamberle ortaklık anlaşmasıyla ticari ortaklık yapmaya başladı. Hazreti Hatice annemiz bu ortaklık döneminde Hazreti Peygamber'in bütün üstün özelliklerine bizzat şahit oldu ve kendisine bir aracı vasıtasıyla usulüne uygun bir şekilde evlenme teklifinde bulundu. O günlerde 25 yaşında olan Peygamber Efendimiz de bu teklifi kabul etti. Hazreti Peygamber'le Hazreti Hatice annemizin bu evlilikten 6 çocukları olmuştur. İlk çocukları Kasım olup 2 yaşına kadar yaşamıştır. Kız çocuklarından en büyüğü ise Hazreti Zeynep'tir. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberlik döneminden önce Peygamber Efendimiz şehirden uzakta, özellikle Hira'da tefekkür yoluyla ibadet ettiği günlerde Hazreti Hatice annemiz onunla hep meşgul olmuş, eve dönmesi geciktiği zaman onu aramış, Hazreti Peygamber'e her daim çok yakın ve sıcak ilgi göstermiştir. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'in hayatındaki en önemli rollerinden biri, peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu hayatı boyunca bütün varlığıyla desteklemesidir. Hazreti Peygamber Hira mağarasında bulunduğu sırada daha önce hiç karşılaşmadığı Cebrail aleyhisselam ona peygamber olduğunu tebliğ ettiği ve vücudunu 3 defa kucaklayıp kuvvetlice sıktıktan sonra Alak suresinin ilk 5 ayetini öğrettiği zaman büyük bir heyecana kapılmış ve korkudan yüreği titreyerek evine dönmüştü. Başına gelenleri Hazreti Hatice annemize anlatırken bana neler oluyor diyerek endişesini dile getiriyordu. Bunun üzerine Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'e şu sözleri söylemişti. Yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez, mahcup etmez. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, işini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan kimselere yardım edersin. İşte bu sözlerle Peygamber Efendimiz'e destek vererek onu teskin etmeye gayret eden Hazreti Hatice, daha sonra Hazreti Peygamber'i alıp amcasının oğlu Varaka bin Neffel'e götürdü. İbranice bilen, bu sebeple Tevrat ve İncil'i okuyan, daha önceleri Hristiyanlığı kabul etmiş alim bir kimse olan Varaka, Peygamber Efendimiz'i dinledikten sonra ona görünen meleğin bütün peygamberlere vahiy getiren melek Cebrail olduğunu söyledi. Bu arada Hazreti Hatice, "Senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim." diyerek Müslümanlığı kabul etti. Ve böylece bu dine ilk iman eden kimse olma şerefine nail oldu. Ve bundan sonra da hayatının sonuna kadar en zorlu günlerde dahi Hazreti Peygamber'i hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Mekkeli müşrikler Ebi Talip mahallesinde Müslümanları kuşattı ve onlara her anlamda şiddetli boykot uyguladıkları günlerde o da 3 yıl boyunca muhasaraya göğüs gerdi, malını, mülkünü, servetini Hazreti Peygamber'in davası uğrunda harcamaktan geri durmadı. Hazreti Hatice 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatından sonra hicretten 3 yıl kadar önce 620 yılında vefat etti ve Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice'nin vefatından 3 gün önce amcası Ebu Talib'i kaybettiği için düşmanlar

üzerinde bir türbe yaptırılmış, fakat bu türbe Mekke'nin Suud yönetimine geçmesinden sonra diğer türbelerle birlikte 1926 yılında yıktırılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz Hatice'nin vefatından sonra onu hiçbir zaman unutmamış, eşinin fedakarlığını ve dostluğunu her fırsatta anmış, evde koyun kesildiği zaman Hatice'nin eski dostlarına ondan birer parça göndermeyi ihmal etmemiştir. Bir defasında Hatice'nin kız kardeşi Hale'nin içeri girmek üzere izin istediğini duyan Hazreti Peygamber, onun sesini ve izin isteme tarzını Hatice'nin sesine ve tavrına benzeterek heyecanlanmış ve "Allah'ım, bu Huveylid kızı Hale'dir." demişti. Hazreti Peygamber, damasına kimsenin inanmadığı günlerde kendisine Hazreti Hatice'nin inandığını, halkın kendisini yalanladığı sırada onun tasdik ettiğini, hiç kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslam davasını malıyla desteklediğini, üstelik diğer eşlerinden çocuğu olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın kendisine ondan çocuk verdiğini söylemiş, ayrıca Hazreti Hatice'nin bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı olduğunu belirtmiştir. Çünkü Mariye'den doğan İbrahim dışındaki Hazreti Peygamber'in bütün çocukların annesi olan Hazreti Hatice'ydi ve Hazreti Peygamber onu hayatı boyunca minnet ve sevgiyle anmıştı. Buhari ve Müslim adlı sahih hadis kitaplarında bulunan bir rivayete göre bir defasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne gelerek Hazreti Hatice'ye hem Cenab-ı Hakk'ın hem de kendisinin selamını söylemesini ve ona içinde hiçbir gürültünün, çalışıp yorulmanın bulunmadığı oyulmuş inciden yapılma bir köşkün verileceğini müjdelemesini bildirmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Hatice, bütün Müslümanlar tarafından çok sevilmiş ve sayılmış, Arap olan ve olmayan İslam toplumlarında Hatice adı kız çocukları için yaygın bir isim haline gelmiştir. Vefayı Müslümanın şiarı olarak tanımlayan ve en küçük bir iyiliğe karşı bile vefalı olmamız gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, her konuda olduğu gibi eşlerin birbirlerine karşı vefakarlığına da bizzat kendisi en güzel örnek olmuştur. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice'ye karşı vefasına dair birkaç hatıra nakletmek istiyorum sizlere bu vesileyle. Hazreti Hatice, asaleti ve fedakarlığıyla hayatı boyunca Peygamberimizin yanında yer almıştı. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutamadı da. Vefatından sonra da onu övgüyle anmış, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi diye onun iyiliklerini sayıp dökmüş, ondan hep sitayişle bahsetmiştir. Peygamberimiz bazen bir koyun keser, sonra da kestiği koyunun etini vefat etmiş olan Hatice annemizin hatırı için yine onun dostlarına gönderirdi. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı ve vefası Hatice annemizin vefatından 12-13 yıl sonrasına, yani Peygamber Efendimizin vefatına kadar eksilmeden devam etmiştir. Hazreti Hatice hayattayken bir başka kadınla evlenmeyen Hazreti Peygamber, Ayşe annemizin belirttiğine göre sık sık Hazreti Hatice annemizin hatıralarını yad edip kendisi için istiğfarda bulunmuştur. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmamış, onu hatırlatan herkese karşı vefa duygusuyla hareket etmiş, Hatice annemizin arkadaşlarına dahi her zaman özel ilgi göstermiştir. Örneğin bir gün evlerine ihtiyar bir hanım gelir. Peygamberimiz misafirine halini, hatırını sorar ve ona pek çok iltifatta bulunur. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı bellidir. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadını olan ilgisi dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek
Bu yaşlı hanım kimdi?

0: "Ey Allah'ın Resulü," diye sorduğunda Peygamber Efendimiz, "O kadın Hatice'nin arkadaşıdır. Hatice'nin sağlığında evimize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır," buyurdu. Yine Hazreti Hatice'nin hatırasıyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz. Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlerine fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca, Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep de henüz Müslüman olmayan kocası Ebu'l-As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Hazreti Zeynep'in gönderdikleri arasında Hatice annemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendi şahsına ait bir gerdanlık da vardı. Allah Resulü hem rahmetli eşinin hem de kızının hatıralarını üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü ve arkadaşlarına, "Uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin," dedi. Onlar da bu teklifi derhal kabul etmişlerdi. Peygamber Efendimizin hayatından aktardığımız birkaç hatıra, onun Hazreti Hatice annemize olan vefasını göstermesi bakımından yetip artmaktadır. Şimdi görev, onun sünnetini kendisine düstur eyleyen biz Müslümanlara düşmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir: Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."

Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git" şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
9: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
10: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettin.
11: Ne oluyor?
12: Kim bu adam?
11: Ne diyordu?
13: Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
10: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
13: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
10: Evet, okuyorum.
13: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
10: Hayır, bulamam.
13: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
10: Evet, sizden öğrendik.
13: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
10: Hayır, bulamam.
13: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
10: Evet, öyle.
13: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
10: Kur'an'da...
13: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
10: Evet.
13: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulünden öğreniyoruz işte.

0: Haklısın, dediklerinde haklısın.
1: Şimdi anladın mı beni?
0: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
1: Amin.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et diyordu. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor: Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim." dedi. Yanına vardığımız

da Ümmü Eymen ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır dediler. Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

0: ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'teki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

0: Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.
1: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.

Muaze el-Adeviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Resulullah'ın kıymetli dadısı Ümmü Eymen radıyallahu anha. Ümmü Eymen Bereke binti Salebe, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın Habeşli cariyesiydi. Allah Resulü'nün hiç göremediği babasından yadigar kalan kıymetli dadısıydı. "Annemden sonraki annemdir," derdi hep Hazreti Peygamber onun için. Zira 6 yaşındayken babasının kabrini ve akrabalarını ziyaret için birlikte gittikleri Medine'den annesini kaybetmenin acısıyla dönerken, Ümmü Eymen'in şefkatiyle teselli bulmuştu. Mekke'ye döndüğünde dedesi Abdülmuttalip, torununun Ümmü Eymen'in elinde büyümesine karar vermiş ve kendisinden onu asla ihmal etmemesini istemişti. Abdülmuttalip'in emanetine gözü gibi bakmıştı Ümmü Eymen. Yıllar sonra büyüyüp Mekkelilerin güvenini kazanan genç Hazreti Muhammed, Hüveylid'in kızı Hatice ile evlendi ve çok sevdiği dadısını azat etti. Bunun üzerine Ümmü Eymen, Ubeyd bin Zeyd el-Hazreci ile evlenerek kendi yuvasını kurdu. Bu evlilikten Eymen adlı oğlu dünyaya geldi. Daha sonra kocası Ubeyd bir savaşta şehit düştü. Ümmü Eymen'in yalnız kalmasına Resulullah'ın gönlü razı olmadı. "Kim cennet ehli bir kadınla evlenmek isterse Ümmü Eymen'le evlensin," buyurdu. Allah Resulü'nün bu çağrısına çok sevdiği azatlı kölesi Zeyd bin Harise kayıtsız kalmadı ve onunla evlendi. Bu evliliğinden de Hazreti Peygamber'in kendi torunlarından ayırmadığı ve babası Zeyd kadar çok sevdiği Üsame bin Zeyd dünyaya geldi. Anne baba şefkatinden uzak büyüyen Allah Resulüne onların sıcaklığıyla yaklaşan hayırlı bir dadı olan Ümmü Eymen, aynı zamanda sahabilerin önde gelenleri arasında yer aldı. Hazreti Hatice'nin ardından Hazreti Peygamber'e iman ettiğini bildiren ilk mümin kadınlardandı. Müslümanların çetin bir imtihandan geçtiği Uhud Savaşı'nda Hazreti Fatıma, Hazreti Aişe, Ümmü Süleym, Nesibe binti Ka'b'la birlikte askerlere su dağıtımı ve yaralıların tedavisi gibi hizmetleri özveriyle yerine getirdi. Aynı şekilde Hayber Savaşı'nda bir grup kadınla birlikte ip eğirmekten ilaç temin edip yaralıları iyileştirmeye kadar Allah yolunda elinden geleni yapmaya çaba sarf etti. Savaş sonrasında Hazreti Peygamber Ümmü Eymen ve beraberindeki kadınlara ganimetten bazı hediyeler verdi ve onların hatırı sayılır hizmetlerini karşılıksız bırakmadı. Ümmü Eymen, Huneyn Savaşı'nda oğlu Eymen'i, Mute Savaşı'nda da kocası Zeyd bin Harise'yi şehit verdi. Allah Resulü hem şehit annesi hem de şehit eşi olan dadısını ziyaret etmeyi vefatına kadar hiç ihmal etmedi. Ona baktıkça, "Ehl-i Beytim'den geriye bu kaldı," derdi. Resulullah'ın dadısına olan sevgi ve hürmetini bilen Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de vefatından sonra aynı şekilde Ümmü Eymen'i ziyaret ederlerdi. Yanına gittikleri bir defasında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah için daha hayırlıdır," dediler. Doğduğu günden vefatına kadar hizmetinde bulunduğu, acı tatlı her anına şahit olduğu ve anne şefkatiyle sevdiği Hazreti Peygamber'den ayrı kalmak Ümmü Eymen'i çok üzmüştü. Peygamberin yokluğuna alışmak kolay değildi, lakin daha da zor olanı artık vahyin gelmeyecek olmasıydı. Bu hissiyatla Ümmü Eymen şöyle dedi: "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum." Aldıkları cevap Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı ve onlar da ağlamaya başladılar. Bir zamanlar Abdülmuttalib'in cariyesi diye anılan Ümmü Eymen, rahmet elçisinin diliyle annem diye taltif ederek cennetle müjdelenmiş Saliha hanımlardan olma şerefine ermişti. Bir hizmetkar için tarif edilemeyecek bir mutluluk olmalıydı bu. Resulullah'a duyduğu muhabbeti, vefası, fedakarlığı ve dirayeti sayesinde asr-ı saadetin örnek simalarından biri olan Ümmü Eymen, Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında 645 yılında Medine'de vefat etti ve Bakî mezarlığına defnedildi.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca

Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran

Hemen babasına baktı. Babası, Ebul Kasım'a, peygambere itaat et, dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha

daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Zamanın ötesinden az sonra.

0: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti. Şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor. Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi, bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak, yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu: temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü ümmetinin kötü amellerinden sayması bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için dua bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu.

Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı. Ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla, mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi. Hatta başka bir gün, bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri, yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: "Ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın." Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış, çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım. Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan, şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının.

Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacaktır.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Teyze anne gibidir.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. 4 bölümden meydana gelen Şifa-i Şerif'in 1. bölümünü okuyoruz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerini konuşuyoruz. Ve 3. kısımdayız. Miraç bahsini, İsra ve Miraç bahsini okuyoruz. Geçen dersimizde bir meleğin huzur-u ilahide, yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, perde gerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ezanı öğrettiğini görmüştü. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı peygamberlere namaz kıldırdığını görmüştü. Müellifimiz şöyle bir değerlendirmede bulunuyor konuyla ilgili olarak. Kâlel müellif rahimahullah, müellifimiz yani Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Ma fi hazel hadisi min zikril hicabi fe huve fi hakkil mahluki la fi hakkil halik fe humul mahcubun vel bari cellesmuhu münezzehun amma yahcubu izil hucubu innema tuhitu bi mukadderin mahsus. Kadı İyaz diyor ki, bu okuduğumuz hadisi şerifte hicap kelimesi geçmektedir. Hicap. Hicap ne demek? Hicap, bir şeyin üstünü örtmek demek. Bir şeyi engellemek demek. Bu ifade diyor, ancak yaratılmışlar için, mahlukat için söz konusudur. Üzerini örtmek, engellemek, engellenmek gibi sözler mahlukat için söylenebilir. Allah Teala Hazretleri için örtmekten, engellemekten bahsedilemez. Böyle bir şey onun hakkında mümkün değildir. Çünkü o Celle Celaluhu böyle şeylerden münezzehtir. Örtmekten, engellenmekten münezzehtir. O yücedir. Bizler ve diğer mahluklar ise örtülen, bir şeyden engellenen, yani bir şeyi görmesine imkan verilmeyen mahluklarız. Bu söz bizim için kullanılabilir. Örtmek, engellemek sözleri eni, boyu ve derinliği olan varlıklar için söz konusu. Eni, boyu ve derinliği olan bizim gibi yaratılmışlar için bu söz konusudur. Haşa, Allah Teala için, o yaratılmadığı için böyle bir şeyden söz edilemez diyor ve devam ediyor. Velakin hucubuhu ala ebsari halqihi ve besairihim ve idrakatihim bima şa'e ve keyfe şa'e ve meta şa'e. Ke kavlihi Teala estaizu billah kella innehum an rabbihim yevme izin le mahşubu. Burada da müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, yaratılan varlıklar, mesela insan, Allah Teala'nın zatını gözleriyle görebilir. İnsan, melek, cin, neyse. Görebilirler, onu anlayabilirler, kavrayabilirler. Fakat bu ancak Cenab-ı Hakk'ın dilediği şekilde ona. Allah Teala'yı görmek ancak Allah Teala'nın dilediği şekilde olabilir ve onun dilediği zamanda olabilir. Demek ki Allah Teala görülebilir. Ama o ne zaman isterse, ne zaman buna imkan verirse, o zaman gelinceye kadar da zatının görünmesini, bilinmesini kendisi engellemiştir. Kendisinin görünmesini, bilinmesini Allah Teala engellemiştir. Onun için onu kimse göremez. Mutaffifin suresinin 15. ayeti kerimesi de bunu göstermektedir.
Estağfurullah. Kella innehum an rabbihim yevme izinle mahşubun. Müminler cennette Rablerini göreceklerdir. Bizim bütün ümidimiz bu. Cennette Rabbimizi görebilmek. Bu müminler için mümkün olacaktır. Müminler cennette Allah Teala Hazretlerini göreceklerdir. Rabbim hepimize nasip eylesin. Ama kafirler, onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar. Mahcubun o demek. Kafirler ise onu göremeyecekler. Bu bahtiyarlığa, bu şerefe onlar nail olamayacaklar. Evet. Dünyada Allah Teala'yı göremeyiz çünkü gözlerimiz onu görmeye müsait bir şekilde yaratılmamıştır. Hazreti Musa'yı hatırlayın. Ya Rabbi seni görmek istiyorum demişti değil mi kısaca? O da beni göremezsin ama şu dağa bak bakalım. Bu dağ beni görmeye dayanırsa sen de görebilirsin buyurdu. Allah dağa tecelli etti. Yani kendini dağa gösterdi. Dağ unufaku. Allah Teala'nın cemalini görmeye

Müellifimiz diyor ki okuduğumuz bu hadisi şerifler bize şunu göstermekte, şunu ifade etmektedir. Nasıl geçmişti hadiste? İşte o sırada perdeden bir melek çıkıverdi. Bu böyle okumuştuk değil mi? Hani Cebrail aleyhisselam ne demişti? Ben bugüne kadar bu meleği hiç görmedim. Bu yeni yaratılmış. Çünkü ben bütün melekleri tanırım ve bilirim ama bunu hiç görmedim. Bu cümlede geçen perde ifadesini şöyle tefsir etmek uygun olur. Bu perde öyle bir perdedir ki, yani Allah Teala'yı görmeye engel olan o perde öyle bir perdedir ki, bu perdenin ötesinde kalan ilahi saltanatı, azameti, sonsuz kudreti Celle Celaluhu ve uçsuz bucaksız mülkü bu perde meleklerin görmesini engeller. Melekler de göremez. Allah Teala'nın yüce saltanatını melekler de göremezler. Bu perde işte öyle bir perdedir diyor. Demek ki Allah Teala Hazretlerini sadece insanoğlu göremiyor, melekler de aynı şekilde göremiyor. Cebrail aleyhisselam perdenin arkasından çıkan melek hakkında ne demişti bir daha söyleyelim. Ben yaratıldığım günden bu vakte kadar bu meleği hiç görmedim. Demek ki sevgili kardeşlerim bu perde öyle bir perde ki onun ötesinde kalan o muazzam ilahi saltanatı meleklerin görmesini engelliyor. Yani esasen bu perde diyor müellifimiz Cenab-ı Hakk'ın görülmesini engelleyen bir perde değil. Evet, Cenab-ı Hakk'ın görülmesini engelleyen bir perde değil. Ve yedüllü aleyhi ve devam ediyor açıklamaya. Ve yedüllü aleyhi minel hadisi kavlu Cibril'e anil melekillezi harace min veraihi inne hazel meleke مَا رَأَيْتُهُ مُنْزِ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذَا Cebrail aleyhisselam, perdenin arkasından çıkan melek hakkında ne demişti? Şöyle demişti, yaratıldığım günden bu vakte kadar ben bu meleği hiç görmedim demişti. فَدَلَّ عَلَى اَنَّ هَذَا الْحِجَابِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالزَّاتِ Cebrail aleyhisselamın bu sözü neyi göstermektedir bize? Şunu göstermektedir. Anlaşıldığına göre bu perde, perdenin gerisinde kalan ilahi saltanatı meleklerin görmesini engellemektedir. Evet, bu perdenin görevi Allah Teala'nın görülmesini engellemek değil, onun kimsenin muttali olmadığı, bilemediği, onun o sonsuz saltanatını meleklerin görmesini engelliyor. Ve yedüllü aleyhi kavlu Kâb'in fi tefsiri Sidretil Münteha kâle İleyha yemtehi ilmul melâike ve indaha yecidûne emrallâh la yücavizuha ilmuhum. Sidretil Münteha'yı görmüştük geçen dersimizde. Sidretil Münteha'yı açıklarken tabi'in âlimi Kâb'ul Ahbar var. Yahudi iken İslamiyet'i kabul etmiş büyük bir âlim. Onun şu sözü bunu göstermektedir. Ne demiş bu Kâb'ul Ahbar, tabi'in âlimi? Çok haksızlığa uğramış bir âlim. Yahudilikten döndüğü için ve bir de Yahudilerin kitaplarında geçen bir takım bilgileri anlattığı için aleyhinde konuşmalar yapılmış. İslamiyet'in içine Yahudi kültürünü sokmuş bir adamdır falan filan gibisinden. İşte öyle değil. Kâb'ul Ahbar dürüst bir Müslümandır, tabi'in neslindendir, alimdir, fazıldır. Ama Yahudi kültüründen, onların kitaplarında geçen bilgilerden haber vermiştir. Yahudilerin tahrif ettiği bilgileri anlatmıştır. Evet, ne demişti bu Sidretül Münteha hakkında? Sidretül Münteha diyor Kâb'ul Ahbar, meleklerin bilgisinin son bulduğu yerdir. Yani melekler onun ötesini bilemezler. Ötesini görmedikleri için bilemezler. Melekler Allah Teala'nın kendilerine vereceği emirleri burada alırlar. Buraya kadar gelirler.

o perdenin gerisinde dururlar. Görevleri neyse, kendilerine ne gibi hizmet emredilecekse onu orada alırlar. Meleklerin bilgisi Sidretül Münteha'nın ötesine geçmez. Onların bilgisi oraya kadardır. Daha ilerisini bilemezler, diyor. Evet. Gerçekte budur tabii. Emma kavluhu, yine okuduğumuz hadiste geçen ellezî yelir rahman fe yuhmelu ala hasfil mudaf ey yeli arşer rahma. Yine bu hadiste, okuduğumuz hadiste şu cümle geçmişti. Allah'ın Resulü Burak'a bindi. Cenab-ı Hakk'ın önündeki perdeye vardı. Böyle okumuştu. Bu hadiste geçen Allah'ın önü, Cenab-ı Hakk'ın önündeki perde diyoruz ya. Bu ifade Allah'ın arşının önündeki perde demektir. Allah'ın kendisinin önündeki perde değil, Allah'ın arşının önündeki perde demektir, diyor. Ev emremme min azimi ayatihi ev mebadi'i hakaiqi ma'arifihi mimma huve alemu bihi. Veya Cenab-ı Hakk'ın muazzam ayetlerinin önünde bulunan perde demektir. Cenab-ı Hakk'ın muazzam ayetlerinin önünde bulunan perde. Yahut manası şu olabilir: marifetullahı, yani Cenab-ı Hakk'ı bilmeyi, tanımayı sağlayan başlangıcın önündeki perde demektir. Yani Allah Teala'yı bilmek, öğrenmek ondan sonra mümkündür. O perde öyle bir perdedir ki ancak Allah Teala'nın bilinmesi o perde aşıldıktan, geçildikten sonra mümkün olur, olabilir. Bu manaya gelmektedir, diyor. Perde bu demektir, diyor. Kema kâle Teala, nitekim Allah Teala Hazretleri Yusuf Suresi'nin 82. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Estağfurullah. Ves'elil kariyetelleti kunna fiha. Ey ehleha. Burada da, yani okuduğumuz ayeti kerimede muzaf hasfedilmişti. Burada da aynı şekilde muzafın hasfedildiği anlaşılmaktadır, açıklayacağım. İstersen içinde bulunduğumuz şehre sor, geçiyor ayette. Ves'elil kariyete. Ne demek bu? Ves'el ehlel kariyeti demektir. Şehre sor demek, şehir halkına sor demektir. Şehir konuşur mu? Şehre neyi soracaksın? Ves'elil kariyete demek, ves'el ehlel kariyeti demektir. Yani şehir halkına sor demektir. İşte bu hadisteki yelir rahmane ifadesini de yeli arşer rahmani diye anlamak lazım. Arşur rahman ifadesi zaf hasfedilmiştir burada. Arapçada böyle kullanımlar vardır. Böyle bir muzaf takdiriyle konuyu anlamak daha uygun olur, daha isabetli olur, diyor. Ve kavluhu fekile min verail hicab sadaka abdi ene ekber. Şimdi bir hadisimizde şöyle bir ifade geçmişti. O meleğe perdenin gerisinden şöyle buyuruldu. Melek ne demişti? Allahu Ekber, Allahu Ekber demişti. O perdenin arkasından da şöyle buyurulmuştu: kulum doğru söyledi, en büyük benim. En büyük benim. Allah Teala böyle ifade buyurmuştu. Ezanı öğretirken Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor melek. Perdenin gerisinden de bir ses duyuluyor. Allah Teala Hazretleri, kulum doğru söyledi. En büyük benim. Ene Ekber. En büyük benim, buyuruyor. Fezahiruhu, müellifimiz anlatıyor şimdi bu hadisin bu kısmını. Ennehu semi'a fi hazel mevtini kelamallahi teala ve lakin min verai hicab. Bu bize şunu göstermektedir. Peygamberi Alişan Efendimiz o perdenin bulunduğu yerde Allah Teala'nın sözünü, kelamı ilahiyi doğrudan doğruya duymuştur. Sözü duymuştur. Arada bir vasıta olmadan Allah Teala'nın ene ekber, en büyük benim dediğini duymuştur.
kendisini gördüğü meselesi ayrı, onu konuşacağız. Ama sesini duymuştur. Arada bir vasıta olmadan, bir elçi olmadan. Kema kâle teâlâ, yine müellifimiz diyor ki, nitekim şu ayeti kerime de bunu gösterir. Esselallah. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hicâb. Ey, ve hüve lâ yerâhu hacebe basarahu an rü'yetihi. Şura suresinin 51. ayeti kerimesi var. O ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Allah Celle Celalü bir insanla ancak vahiy ile konuşur. Allah bir insanla ancak vahiy ile konuşur. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy ile konuşur. Doğrudan doğruya değil de Cebrail vasıtasıyla, onun getirdiği vahiy vasıtasıyla konuşur. Veya bir kimseyle ancak perde arkasından konuşur Allah Teala. Bir kimseyle ancak perde arkasından konuşur. İşte Sultan-ı Enbiya Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı görmesine engel olan bir perdenin gerisinde Allah Teala ile konuşmuştur. Onun sesini duymuştur. Allah Teala'yı görmesine engel olan bir perdenin ötesinde veya berisinde. فَاِنْ صَحَّ الْقَوْلُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbini gördü hadisi şerifi sahih ise, Efendimizin Cenab-ı Hakk'ı görme olayı kendisine ezanın öğretildiği yerden başka bir yerde olmuştur. Yani Allah Teala Hazretlerini burada görmediğini anlıyoruz. Çünkü perde var arada. Eğer Allah Teala'yı gördüğüne dair hadisi şerifler sahih ise, ki göreceğiz o hadisleri, Allah Teala ile burada değil, başka bir yerde. Allah Teala'yı burada değil, başka bir yerde görmüştür, diyor ben. Bu bahsin son cümlesini okuyalım. فَيُحْتَمَلُ اَنَّهُ ف۪ي غَيْرَ هَذَا الْمَوْتِنْ بَعْدَ هَذَا اَوْ قَبْلَهُ رُفِعَ الْحِجَابُ عَنْ بَصَرِهِ hatta رَآهُ. Ya bu olaydan önce veya bu olaydan sonra Fahri Kainat'ın gözünden perde kaldırılmıştır. Allah Teala'yı görmesine engel olan perde onun gözünden kaldırılmıştır. Bu sebeple o da Allah Teala'yı görmüştür. Bu bahsi göreceğiz inşallah. Vallahu alem. İşin doğrusunu Allah bilir, müellifimiz. Biz böyle fikir yürütüyoruz ama işin doğrusunu Allah bilir. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
3: Enes'ten radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksınana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İnsan iradesine saygı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir genç kızın onun yanına gelerek, "Babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi" dedi. Hazreti Ayşe, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım" dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim" dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arefesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun kadın olsun kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber,

Sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine ne denli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı?" diye sormuş, "Evet" cevabını alınca, "Peki bakire kız utanır söylemezse ne olacak?" sorusuna Allah Resulü, "Onun susması izni sayılır" buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hazreti Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve "Kadınları zorlamayın" buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el-Ensari adında başka bir sahabiyle evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir. Şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan Hazreti Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnekte Berire rivayetidir. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi olan Berire, Mugis isminde bir köleyle evliydi. Berire, azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mugis ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, "Ey Berire, Allah'tan kork, o senin kocan ve çocuğunun babasıdır" buyurdu. Berire, "Ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun?" deyince Hazreti Peygamber, "Hayır, ben sadece aracıyım" dedi. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yok" karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mugis'i göstererek, "Mugis'in Berire'ye sevgisi, onun da Mugis'e nefreti şaşılacak şey doğrusu" demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların Hazreti Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil, onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan, hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası, hatta dedesi yaşındaki insanlarla bile belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş ve velinin izninin şart koşulması gibi uygulamalar dini bir zorunluluk gibi görünmekte. Hazreti Peygamber'in az önceki örneklerini verdiğimiz tatbikatindeki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi, berdel gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde anne babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye ve hatta zorlamaları önemsiz görülse de evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez.
Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hazreti Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstesinde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki rotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken başkalarının izin ve onayına tabi kılınması aklın da dinin de kabul edeceği bir şey değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe

Dahi illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben, ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi, deyince, kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü, la ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, içimden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 402 no'lu hadis. Va'an Semurata bin Cündüb'in, Semura bin Cündüb'den gelen bir rivayet radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Nebiyyallahi, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme, salat ve selam üzerine olsun, kâle, buyurdu ki, minhum men te'huduhun nâru ilâ ka'beyhi. Onlardan bazıları var, ateş onları topuklarına kadar yakalar. Ve minhum, yine onlardan bazıları var, men te'huduhu ilâ rukbeteyhi. Ateş onları dizlerine kadar yakalar. Ve minhum men te'huduhu ilâ huczetihi. Onlardan bazıları da var, ateş onları beline kadar yakalar. Ve minhum men te'huduhu ilâ terkuvetihi. Onlardan bazıları da var, ateş onları köprücük kemiklerine kadar yakalar. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari rivayet etmemiş, ancak İmam Müslim rivayet etmiş. Yani üçüncü dereceden sahih hadisler grubundan bir rivayet. Okuduğumuz bu rivayette cehennem sahnesi söz konusu ve ateşin

aşağıdan yukarıya doğru insanları daha fazla yakaladığı bir anlatım mevcut. Şayet bu anlatımdan anladığımız model geçerliyse, cehennem herkesi bütünüyle tamamen kaplayan, yani bir havuz modelindeki gibi değil, aşağıdan yukarıya doğru dikeyde herkesi durumuna göre belli kodlarda, belli yüksekliklerde, işte bu rivayette geçtiği üzere topuklar yahut daha yüksek dizlere kadar yahut daha yüksek bele kadar yahut daha yüksek köprücük kemiğine kadar vücudunu saran bir yanma söz konusu. Bu okuduğumuz rivayetiyle esasında bundan önceki hadis sohbetimizde okuduğumuz rivayet arasında bir uyum var. Bir önceki okuduğumuz hadis muttefakun aleyh bir rivayet idi. Orada Allah'ın Resulü inne ahvana ehlin nari azaben yevmel kıyameti, kıyamet günü ateş halkının azap bakımından en hafif olanı, la raculun yudau fi ahmasi kademeyhi cemretani, bir adam düşünün ki ayak oyuklarına iki kor konmuş, yagli minhuma dimaguhu, bu iki ayak oyuklarından gelen korlardan gelen yanmanın etkisiyle beyni kaynıyor. Me yara ahaden eşeddu minhu azaben, kimsenin kendisinden daha çok azap çektiğini düşünmez. Sanır ki en ağır azaba o uğratılmış. Halbuki ve innehu le ehvenuhum azaben, halbuki o azap bakımından cehennemdekilerin en hafifidir. Eğer en hafifi ayak oyuklarına kor konmak suretiyle olan bir azap biçimi ise, o zaman bugün okuduğumuz hadisteki anlatım da ona koşut bir biçimde bunu yukarı doğru ilerletiyor. Durumu daha beter olan, dünyadaki cürmü ve kötülüğü daha çok olanın cehennemde daha fazla şiddetli azaba maruz kalması. Bu konuyla alakalı olarak Kur'an'dan bir ayeti kerimeden de istişade edebiliriz. Yani oradan da benzer bir manayı anlayabiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette cehenneme cehennemlikler doldurulunca, ki cehennemlikler kimler? Elkiya fi cehenneme kulle kaffarin anid. Cenab-ı Hak her inatçı, amansız kafiri atın cehenneme. Dolayısıyla cehennemi boylayanlar amansız ve inatçı kafirlerdir. Yoksa kafirlik etmiş ama sonra vazgeçmiş, Rabbine dönmüş, hidayete yönelmiş. Cenab-ı Hak onları beklemekte zaten. Ama ömür dediğimiz öğüt alacak bir kimsenin öğüt almasına göre ayarlanmış tanımı böyle. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Cenab-ı Hak ömrü böyle tanımlıyor. Saatler, aylar, yıllar, zaman meselesi değil, imkan meselesi. Öğüt alacak bir kimsenin öğüt aldığı bir ömür. Dolayısıyla almadan çıkanların asla öğüt almayacaklar olduğunu, yani sonsuz bir biçimde asla öğüt almayacaklar olduğunu bildiğimiz bir ömür tanımı var. İşte bu hayattan asla öğüt almayacaklar olarak çıkan, Rabbini tanımamış, sırtını dönmüş, ısrarla ve inatla amansız küfre amden kasten ömrü boyunca yönelmiş kimseler, bunlar cehennemlikler. Ama bunların da kendi içlerinde daha bireysel kalanı var. Daha bunu toplumsal boyutta elebaşılığını yapanı var. Başkalarını ayartanı var. Kendisi gibileri sürükleyen.

davet ettiniz, Allah'ı yok saymaya davet ettiniz. Dolayısıyla Allah'a seslendiler, dediler ki Rabbena atihim da'feyni minel azabi. Ya Rabbi, bu liderlerimiz, bu önden gidenlerimiz, bunların bu suçtaki payı daha yüksek. Dolayısıyla onlara iki kat azap ver. Onları bizden daha korkunç lanetle. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا. Adil değil, bunlarla aynı düzeyde, aynı şiddette bir azapta bulunmamız demeye getirdiler ki, onlara şöyle cevap verildi. قَالَ لِكُلِّنْ دَعْفٌ. Herkesin bir kat sayısı var. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Ancak siz bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla her cehennemdekileri kastediyorum. Küfür cürümüne sahip şahsın, erkek olsun, kadın olsun, dünyadaki rolünde işledikleri bakımından geldiği bir sonuç var. Ve bu sonuç insandan insana, kötülüğün bile, cürmün bile belli düzeyleri söz konusu. İşte bu düzeylere karşılık gelecek bir azap katsayısından bahsediliyor. قَالَ لِكُلِّنْ دَعْفٌ. Ayetin bu yaklaşımını alıp düşündüğümüzde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu anlaşılması kolay bir biçimde insanlara aktardığını düşünebiliriz. Bunu öyle bir modellemiş ki, en hafif azabı çeken alttan ayak oyuklarıyla başlıyor. Durumu daha, kötülüğü daha çok olana azabı daha yükseliyor. Dizlere doğru yükseliyor. Daha kötü olanın beline kadar ulaşıyor. Daha kötü olanın ateş ta köprücük kemiklerine kadar uzanıyor. Böylece anlaşılsın ki cehennemde de herkes tek tip bir azap çekmiyor. Farklı farklı şiddette veya katsayda diyelim, ayetteki ifadeye göndermede bulunarak, قَالَ لِكُلِّنْ دَعْفٌ, dedi ki herkesin bir katsayısı var. مَعَذَنَ اللّٰهِ, yani Allah bizi bundan muhafaza etsin. Konuşması dile kolay, ancak hayatın ciddiyetini ifade etmesi bakımından iç içe bulunduğumuz bu muazzam yaşam dokusunun bu denli güzel yaratılmış, en ince detayına kadar kul için hazırlanmış, beden dediğimiz harikulade bir sistemin bizler tarafından kullanıldığı, yeryüzü dediğimiz muazzam büyüleyici bir yaşam ekosisteminin olağanüstü bir denge üzere yaşam için elverişli kılındığı çok özel bir ortamı yaşıyoruz. Bu gözle bakınca hayata bunun çok ciddi sonuçları olacağını kestirmek mümkündür. Çünkü bir süreçte şayet hazırlık ve itina ve hassasiyet yüksek tutulmuşsa, bu verilen önemi, gösterilen ve atfedilen değeri anlatmak için iyi bir karinedir. Yani gittiniz bir ortama, yollar hazırlanmış, temizlenmiş, bayraklar asılmış, kırmızı halılar, sahne, olağanüstü bir hazırlık gözlemlediniz. Belli ki burada çok ciddi bir etkinlik yapılacak, çok ciddi hazırlıklar yapılmış, bunun güzel veya ciddi sonuçları olacak dedirtir. Hayatın kendisi de sonu anlamsız bir toprak olmaya giden, bir hiç uğruna insanların 60, 70, 80 yıl yaşadığı anlamsız bir süreç, neticesi yok dedirtmiyor asla. İnsan akletmesiyle bu muazzam dengeyi hem mikro planda hem makro düzende var eden kudret, ki zaten var olduğu üzere iç içeyiz,
şu halde. Ve bunu var eder.

0: Senin bunu çok önemli, ciddi bir sebep ve neticeye bağladığı en kolay, en rahat anlaşılan bir sonuçtur. O yüzden Cenab-ı Hak gökleri ve yeri tefekkür edenler, hayatı gözlem yapıp düşünenler, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, onlar dediler ki رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Bu işin çok ciddi bir neticesi olacak. Ya iyi ya kötü. Burada iyiler, burada kötüler. İrade sahibi insanlar. Belli ki bunun sonucu olacak. Böyle düşününce birdenbire ürperdiler. Kötü sonuçla baş başa kalma endişesi yüreklerini yaktı. İçlerini burktu. Dediler ki, Subhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi sen her türlü eksiklikten yücesin. Yani hayatı boş yere yaratmış olamazsın. Varlığı anlamsız bir sürece sokmuş olamazsın. Bu işin kötü sonu, yakıcı bir ateş, azap çok ciddi. Sen bizi ondan muhafaza eyle. Subhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi sen bizi ateşin azabından muhafaza eyle. Yaşadığımız hayat sürecinin çok ciddi bir yolculuk olduğunu, iradeyi ortaya çıkaran, iyilerle kötüleri, verdikleri tepkiler üzerinden, hayattaki davranışları, sergiledikleri iradeleri, tüm bunların amel defteri diye bahsettiğimiz, beraberinde sürekli not edilen ve sonrasında hayatın sahibinin önüne çıkarıldığı ve hesabının verildiği hak bir süreci yaşıyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ, Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Yani boş yere değil. Boş yere olduğunu söyleyenler, onlar kafirler. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, biz gökleri ve yeri boş yere yaratmadık. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, bu yok sayanların zannı. Vardıkları sonuç ve hakikat değil, zannı. Böyle sanmaya meylediyorlar. Oradan kendilerine bir sorumsuzluk devşiriyorlar. Sözüm ona, böylece hayatı tırnak içerisinde özgür yaşıyorlar. Halbuki parantezin başı ve sonu kapalıysa, aradaki özgürlük de kayıtlıdır. Doğum ve ölüm arasında kalmış bir insanın aradaki tasarruflarının özgürlüğünden ne kadar bahsedilebilir? Önümüze açılan sadece seçeneklerdir ve bunlar sınırlı seçenekler ve biz ne olmak istediğimize bu sınırlı seçenekler üzerinden karar veririz. Ya iyi seçeriz, kötüden uzak dururuz. Güzeli seçer, çirkinden uzak dururuz. Doğruyu seçer, yanlıştan uzak dururuz. Hakkı seçer, batıldan uzak dururuz. Adil olanı seçer, zulümden uzak dururuz. Bunlara dair yaradan bizde temyiz, yani ayırt edebilme yetisi var etmiştir. Sonuçta kitabımız elimize verildiğinde, hayatı, yaradanı sevip sayarak mı yaşadığımız, yoksa onu görmezden gelip kendi başımıza buyruk, her türlü kötülükle iç içe arzularını özgürce gerçekleştirme uğruna ama bir süreliğine yaşanmış yahut heba edilmiş bir hayat. İşte ömür dediğimiz ve öğüt alan kimsenin öğüt alıp sonsuz güzelliklere açıldığı, Rabbini tanıyarak, sevip sayarak tabii, yahut öğüt almaktan uzak duran, kaçınan, var edenini tanımaya yanaşmayan amansız kafirlerin sonsuz bir kasıt ile amansız bir küfrü ölünceye dek ortaya koyup sonsuz bir azaba müstahak oldukları bir akıbet mi? Cehennemin gerçekliği yaşadığımız hayatın sürecinin gerçekliğiyle eşleniktir. O yüzden hayatta çoğu sahnede mücrimlere tanık olduğumuzda Allah'tan ki cehennem var dedirtir. Zalimin öylesi, korkunç olanı, canlara kıyan, malları gasp eden, mazlumları mağdur eden, işkence eden, beden bütünlüklerine zarar veren, ateşli silahlarla, bombalarla, küçücük çocukları, masum kadınları, çaresiz insanları ve yaşlıları dramatik bir biçimde öldüren o denli mücrim var ki hem tarih boyunca hem günümüzde çocukları ifade eden, onların masumiyetlerine kasteden nice mücrimler var. Helal haram demeden, kamu hakkına el uzatan, ömrü boyunca hep daha fazlasını biriktirmek uğruna başkalarının mallarını gasp eden, Yaradan'ın koyduğu hayır olmaz sınırını önemsemeden yaşamış tipler. Benzeri bütün sahnelerde hep iyi ki cehennem var deriz. Eğer cehennem hakikati bizi bugünden ürkütüyorsa, dönüp hayatı kötü yaşayanların kötülüklerine bakalım. Çoğu bu dünyadan ceza görmeden, hem de iyi PR'larla, iyi görüntülerle, güzel algılarla ölerek ayrılmış nice zalimler var. Hayatın sahibinin huzurunda hayatın hesabı görünmeyecekse, iyi ile kötünün akıbeti toprakta eşitlenecekse, o zaman büyük bir çarpıklık, büyük bir adaletsizlik söz konusu demektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette herhalde bizim böyle bir çarpıklığı, böyle bir yanlışı, böyle bir adaletsizliği yapacağımızı düşünmüyorsunuz değil mi? Em necalüllezine amenu ve amilussalihati. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri kel mufsidine fil ard, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız sandınız? Böyle bir şey olabilir mi? İyi ile kötüyü eşitlemek, aynı akibette birleştirmek olacak şey mi? Em necalül muttakine kel fuccar. Yaratıcısını sevip sayanları, muttakileri azgın ve taşkınlarla bir mi tutacağız? Öyle mi sandınız? Yeri göğü yaratan, mikroplanda bile dengeyi bize gösteren, her yarattığında inna kulle şeyin halaknahu bi kadar, teraziyi kurup dengeyi, sistemi, formülleri en ince ayarına kadar, nano düzeyinde hatta daha aşağıda gerçekleştiren kudret, insanın zalim olanıyla, haksız olanıyla, kötü olanıyla iyi olanın akıbetini bir mi tutacak sandınız? Kafirler böyle sanmak istediklerinden hayatı da böyle sorumsuz yaşamayı, insanlar arasındaki görünür hukuku atlattıktan sonra kendilerini uyanık, zeki, yeryüzünün her tarafını sömürmeye hak sahibi gören üstün varlıklar olarak anlamayı tercih ederler. Müminler ise bütün insanları Hazreti Adem ve eşinden Allah'ın yarattığı eşit varlıklar olarak, beyazıyla karasıyla, uzunuyla kısasıyla, çekik gözlüsüyle, Asyalısıyla, Avrupalısıyla, hiçbirinin diğerine üstünlüğü olmadığı, Allah'ın huzuruna çıkınca herkesin tek başına hesabını vermesi gerektiği bir hayattan geçtiğimizin bilincindedirler. Ve bu hayat son derece ciddi bir sona doğru ilerliyor. İyileşmeye, düzelmeye kapı aralamayan, sonsuz bir inat ve kasıt ile amden kötülüğü esas almış kimselerin sonsuz bir azaba tam da denk gelecek şekilde uğrayacakları ciddi bir sona doğru ilerliyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cehennem üzerinden yaptığı bu ateş tarifi kişinin aşağıdan yukarıya doğru bedeninde yükselen sahneler, kulu Cenab-ı Hakk'a karşı onun azabı üzerinden korkuttuğu için İmam Nevevi Allah'tan korkmak başlığı altında bu hadise yer vermiş olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak da benzerini Kur'an-ı Kerim'de yapıyor. ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ İşte bunlar üzerinden Allah kullarını korkutuyor. يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ Ey kullarım, benden sakının. Ben öyle kendisiyle alay edeceğiniz, aşağılayacağınız, küçümseyeceğiniz, umursamayacağınız, sonra da kolayca yola getireceğinizi sandığınız birisi değilim. Allah'a karşı kendinizi aldatmayın. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Şeytan sizi kerem sahibi Rabbinize karşı aldatmasın. Allah Azze ve Celle olağanüstü lütuf ve kerem sahibi olduğu gibi korkunç da bir azap sahibidir. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ اَلِيمٍ Hem mağfiret sahibidir hem de elem dolu bir cezanın sahibidir. Şimdi sen tercihini kendin yap. Mağfirete yönelmek, bağışlanmak diliyorsan Allah'ın mağfireti açık. Islah olmak, düzelmek, iyileşmek, vaktiyle yaptığı yanlışlardan vazgeçip Yaradan'ı artık tanımayı, sevmeyi ve saymayı. Esas almak isteyenler için Cenab-ı Hak tövbe kapılarını ardına kadar açmış. Ama yok onu tanımayı, sevip saymayı asla gündemine almayarak, onun ne kadar yapma etme dediği yanlış varsa bunları işleyip, onun ne kadar olmaz dediği şeyler varsa onu hiç bağışlayın ifademi takmadan kayıtsız bir biçimde isyan üzere hayatını yaşayanların varıp ahirette Cenab-ı Hak tarafından kolayca bağışlanacaklarını sanmaları sadece şeytani bir aldatmadan ibarettir. Cenab-ı Hak innemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin tevbe dediğiniz şey Allah'ın üzerinde yapacağını vaat ettiği bir şey ama kimler için? Lillezine ya'melune su'e bi cehaletin kötülüğü cehaletle yapan kimseler içindir. Yani duygusu yükselmiş şehvet gibi, gazap gibi, arzu gibi, hırs gibi, haset gibi bir şekilde ve bu duygusunun etkisiyle bir yanlış iş yapmış, sonra duygusu çözülünce bundan pişmanlık duyup ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ yakın bir planda hemen Cenab-ı Hakk'a tövbe etmiş. İşte tövbe böyleleri içindir diyor Cenab-ı Hak. Hemen sonraki ayet-i kerime وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Yoksa tövbe günahları işleyip işleyip duranlar için değildir. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Ta ki bunlardan birine ölüm gelince قَالَ اِنِّي تُوبْتُ الْاَنِ Kalkmış diyor ki ben şimdi tövbe ediyorum. Allah öylelerinin tövbesi yoktur buyuruyor. Artık melekleri görmüş, hayatın sonlandığı reddeye gelmiş, bana süre verin, bana imkan verin, beni geri döndürün diye yalvarıyor. Bu iş buralara kadar gelmemeliydi. Hak Teala cümlemizi akıbeti böyle korkunç bir cehennem olan yanlış bir hayat tarzı yaşamaktan muhafaza buyursun efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
0: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir. Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki,

0: Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hava gayet güzeldi. İnsanın dışarıda oyun oynayası, bahçelerde koşup sularda yüzesi geliyordu. Nasreddin Hoca göl kenarında oynayan çocukları görünce çocukluk günlerine gitti birden. Derslerini bitirip mektepten çıkınca nasıl da koşardı bahçelere, göl kenarlarına. Yorulma bilmez gün boyu coşkuyla oradan oraya koştururlardı. Tabii tüm bunlar belli bir zamanda yapılırdı. Derslerini bitirdikten sonra. Şimdi ne koşacak ne de kimseyle yarışacak yaştaydı. Hoca bunları düşünürken öğrencilerinin yanına gitti. Onu gören gençler karşılamaya geldiler.
3: Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk evlatlarım. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada böyle?
2: Okuldan çıkınca biraz hava alalım, gezelim diye buraya geldik.
4: Ha, maşallah ne güzel düşünmüşsünüz. Böylesi geziler hem zihninizi açar hem arkadaşlıkları pekiştirir. Hem de sizi sağlıklı yapar. Unutmadan söyleyeyim, eğer göle maya çalmaya çalışıyorsanız benden izin almanız gerekir.
2: Çocukların bir kısmı göle maya çalma olayını duymadıkları için pek anlamadılar. Bunu fark eden Nasreddin Hoca anlatmak zorunda kaldı.
4: Bir zamanlar arkadaşlarla birlikte göl kenarına pikniğe gelmiştik. Ben elime bir bakraç yoğurt aldım. Kaşık kaşık yoğurdu göle bırakmaya başladım. Arkadaşlarım beni şaşkınlıkla izliyorlardı. İçlerinden biri dayanamayıp sordu. Aman hocam, yoğurdu ne yapıyorsun böyle? Ben gayet sakin cevap verdim. Hiç, sadece göle maya çalıyorum. Hocam hiç göl maya tutar mı dediler. Ben de gayet sakin cevap verdim. Ya tutarsa?
2: Bu cevap üzerine çocuklar gülmeye başladılar. Nasreddin Hoca devam etti.
4: Aslında ben böyle yaparak arkadaşlarıma bir mesaj vermek istedim çocuklar. Hayatta hiçbir zaman karamsarlığa düşülmemeli, ön yargılı olmamalıyız. Her zaman içinde bulunduğumuz şartları zorlamalı ve hedefe ulaşmaya çalışmalıyız. Eğer biz çalışırsak Yüce Rabbimiz bizlere bilmediğimiz, beklemediğimiz yerden imkanlar sunar. Değil mi arkadaşlar?
2: Gençler Nasreddin Hoca'yı onayladı.
3: Evet hocam, haklısınız.
4: Peki çocuklar, göle geldiniz ama yüzdünüz mü?
3: Hayır hocam, yüzmedik. Eğer siz de bize eşlik ederseniz yüzeriz.
4: Tamam, öyleyse yüzelim hadi.
2: Çocuklar yüzmek için hazırlık yaparken Salih sordu.
3: Hocam, yüzmek için göle girdiğim zaman hangi tarafa döneyim?
2: Nasreddin Hoca sakalını sıvazlayarak güldü.
4: Elbiselerin olduğu tarafa dön de öyle yüz.
2: Hocanın verdiği bu güzel cevap üzerine herkes güldü. Nasreddin Hoca yüzmeden önce genel uyarılarda bulundu.
4: Öncelikle yüzerken giydiğiniz kıyafet uygun olacak. Elbiselerinizi çıkarırken ve giyinirken birbirinizin mahrem yerlerine bakmayacaksınız. Yanınızda büyükler ve yüzme bilenler olmadan asla suya girmeyeceksiniz. Ne kadar yüzme bilseniz bile derin ve girdaplı yerlerde yüzmeyeceksiniz. Eğer kirliyse suya girmeyeceksiniz. Suda şaka yapmayacaksınız. Her sene suda yapılan saçma sapan şakalar yüzünden nice gençler boğulma tehlikesi geçiriyor. Edepli bir şekilde suya girip yine aynı şekilde çıkacaksınız. Tamam mı arkadaşlar?
3: Tamam hocam.
2: Ve hep birlikte çok derin olmayan bir yerde yüzmeye başladılar. Nasreddin Hoca gençlerle yeterince yüzdükten sonra seslendi.
4: Hadi çocuklar, yorulduk artık, çıkalım.
2: Hocanın bu çağrısı üzerine gençler birbirlerini uyararak sudan çıktılar. Sadece iki kafadar, Memati ve Beyati suda oyalandılar. Nasreddin Hoca bir ağacın arkasında elbiselerini giydi. Ayakkabısını giyeceği anda ağacın altına atılmış çöpler gördü. Tabii çok öfkelendi. Çocuklar yanına geldiği zaman Memati ile Beyati'nin hala gölden çıkmadıklarını görünce öfkesi daha da arttı. Ama Nasreddin Hoca öfkesine hakim olan biriydi. Hemen kızıp bağırmadı. Biraz sert bir tonda seslendi.
4: Siz ikiniz derhal çıkın bakalım.
2: Nasreddin Hoca'yı hiç böyle görmemişlerdi. İki yaramaz hemen sessizce sudan çıktılar.
4: Ey gençler, hepiniz karşıma geçin, toplanın bakalım.
2: Çocuklar Hoca Efendi'yi daha fazla kızdırmamak için denileni yaptılar. Onlar toplanıncaya kadar Memati ile Beyati de gelmişti. Onlar kendilerini saklamaya çalışarak bir ağacın yanına kıvrıldılar.
3: Nasrettin Hoca herkesin geldiğini anlayınca tok ve heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı.
4: Çocuklar, az önce beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Beni şaşırttınız, üzdünüz. Şu güzel mekanda, ağaçların altında serinledik, meyvelerden yedik, oyunlar oynadık, güzel güzel yüzdük. Bunlar hoş şeyler ama sonra yüzme bitti çıkalım dediğim halde bazı arkadaşlarınız bu sözü hiç dikkate almadı, önemsemedi. Şu var ki büyükler bizim iyiliğimiz için gereken bir şey istedikleri zaman hemen yerine getirilir. Sonra ben elbiselerimi giyerken bir ağacın altına atılmış çöpler gördüm. Bir Müslüman genç çevresini bu şekilde kirletir mi? Bunlar edep ve ahlaka sığar mı? Müslüman bir genç terbiyeli, ahlaklı, çevresine ve insanlara saygılı, düzenli, söz dinleyen insandır. Bu sözlerim bu yanlış hareketi yapanlaradır. Ben onların ismini söylemek de istemiyorum. Onlar kendilerini bilirler. Ama lütfen bu yanlış hareketlerden vazgeçsinler. Bu arada söz dinleyen, bizleri üzmeyen, incitmeyen, çevreyi temiz tutanları da özellikle tebrik ediyorum. Şimdi herkes toparlansın bakalım. Yarın son dersimizi yapacağız inşallah. Peygamber Efendimizin üstün ahlakından bahsedeceğiz. Kimse derse geç kalmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hadi öyleyse eve gidiyoruz.
3: Nasrettin Hoca camiye girdiğinde bütün öğrencileri sessizlik içinde gördü. Önlerinde defterleri gürültü yapmadan bekliyorlardı. Selam verdikten sonra hemen söze girdi.
4: Sevgili çocuklar, hepinizi tebrik ederim. Maşallah çok akıllı ve terbiyeli bir duruşunuz var. Hep böyle olmanızı isterim. Çünkü Yüce Allah ahlaklı kulları sever. Anne babalarınız ahlaklı çocukları sever. Öğretmenleriniz ahlaklı öğrencileri sever. İnsanlar ahlaklı gençleri sever. Hiç kimse yaramazlık yapan, yalan söyleyen, insanlara ve çevresine zarar veren, kötü hareketlerde bulunan kimseleri sevmez. Yüce Rabbimiz bizleri en güzel biçimde yarattı. Madem ki Allah bizleri en güzel biçimde yarattı, o halde bizler de en güzel davranışlarda bulunmalıyız.
3: Nasrettin Hoca çocukları süzdükten sonra tebessüm ederek Salih'e seslendi.
4: Salih, sen cevap ver bakalım. Allah'ın seni bir insan değil de bir kedi, bir kurt, bir timsah veya bir fare olarak yaratmasını ister miydin?
5: Salih cevap verdi. Hayır hocam, asla istemezdim. İyi ki Allah beni insan olarak yaratmış.
4: Evet, iyi ki bizleri insan olarak yaratmış. Hem de en güzel şekilde. O halde bizlere çok büyük görevler düşüyor. Allah'ımızı tanıyıp iman ettikten sonra en güzel hareketleri ve davranışları göstermek, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz bizlere her yönüyle örnek bir şahsiyettir. O bizim her konuda örneğimizdir, rehberimizdir, kılavuzumuzdur, aydınlatıcımızdır. Davranış, karakter, yaşayış ve ahlakıyla mükemmel bir insan. Onu anlamak ve örnek almak da boynumuzun borcudur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

0: İşe kısa ve net bir cevap verdi. Sevgili Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Gerçekten de Peygamber Efendimiz Kur'an'daki bütün emirleri yerine getirmiştir. Kur'an'da yasaklanan tüm kötülüklerden kaçınmıştır. Kur'an-ı Kerim bir şahıs olsa bu Hazreti Muhammed olurdu. Çünkü onu Rabbimiz terbiye etmiş ve ne güzel terbiye etmişti. Efendimiz toplumda karışık bir şekilde yer alan iyi ve kötü ahlakı düzenlemiş, güzel ahlakı tamamlamıştı. O yüce ve mükemmel bir ahlak üzereydi Kur'an'da buyrulduğu gibi. En hayırlı ve en ahlaklı insandı. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde güven, dürüstlük, helal ve harama uygun davranmak çok önemlidir çocuklar. Ama toplumda maalesef buna uymayan insanlar bulunmakta. Ben bir defasında komşuma süt almak için gittim. Adamın süte su kattığını, güvenilir biri olmadığını biliyordum. Ona iki tane kap bıraktım. Bana iki okka süt verir misin komşu dedim. Tabii veririm hocam, fakat diğer kabı ne yapacağım dedi. Birine süt koyacaksın, diğerine de su koyacaksın komşu. Komşum bana kızgın bir şekilde baktı, gidip sütü getirdi. O da insanların kendisine güvenmediğini, süte su kattığını öğrendiğimizi anlamış oldu. Bir daha da bu kötü işi yapmadı. Sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle güvenilir bir insandı. Daha peygamber olmadan önce bile insanlar onun ahlakını çok severdi. Ona dürüst, güvenilir, özü sözü bir, kötülüklerden uzak, bağırıp çağırmayan, kimseyle kavga etmeyen bir insan olmasından dolayı el emin, güvenilir insan dediler. Bu yüzden Muhammedül Emin diye anıldı. O hiç kimseye zarar vermezdi. Söz verdiğinde muhakkak tutardı. Tutamayacağı bir sözü vermezdi. Abdullah adlı bir sahabe anlatıyor, bakın ne diyor. Peygamberimizle peygamberliğinden önce bir alışveriş yapmıştım. Onun bende bir miktar alacağı kalmıştı. Bir yer belirledik ve şu vakitte orada buluşalım diye kararlaştırdık. Ben her nasılsa unuttum ve oraya gitmedim. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hazreti Muhammed'i görünce hatırladım. O bana dedi ki, ey genç, beni bekletmekten usandırdın, beni yordun. Ben onu bekletmiş olduğumdan dolayı çok utandım. Ama o bana hiç kızmadı, sonra helalleştik. Evet, Peygamber Efendimiz kendisi çok incinmiştir ama kimseyi incitmemiştir. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
1: Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin." Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl."

0: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, "Benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. "Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

0: Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari

Nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan işte bu dediler birbirlerine.

İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa döküldükleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez." dedi ve diline işaret ederek "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder." buyurdu. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah,

Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince, Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam, işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince, yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır," dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İki büyük dağ kadar," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: dönem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Arabuluculuk. Kardeşlerin arasını bulmak. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan bir şey bildireyim mi?" diye sordu. Sahabe, "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır." Hazreti Ayşe parasıyla fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için evini satar. Ancak yeğeni Abdullah bin Zübeyr bu satışına rıza göstermeyerek, "Vallahi Ayşe bu satıştan ya vazgeçer ya da ben onu men ederim," diyerek satışa engel olacağını söyler. Yeğeninin bu sözünü işiten Hazreti Ayşe alınır ve onunla ebediyen konuşmamak üzere Allah'ın adını vererek yemin eder ve adakta bulunur. Teyzesinin bu tutumuna üzülen Zübeyr, Misver bin Mahreme ile Abdullah bin Esved'den arabuluculuk yapmalarını ister. Misver ile Abdurrahman, yanlarına aldıkları Zübeyr ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına gelirler. Zübeyr, teyzesi Ayşe'ye sarılır ve kendisini affetmesini isteyerek ağlamaya başlar. Misver ile Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye barışması için ısrar ederek Hazreti Peygamber'in bir Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla küs durmasının helal olmadığını bildiren hadisini hatırlatırlar. Bunun üzerine Hazreti Ayşe yeğeniyle barışır ve adağa karşılığında da 40 köleyi hürriyetine kavuşturur. Günlük hayatta insanlar arasında yanlış anlamalar, alınganlıklar veya menfaat çatışmaları sonucu kırgınlıklar ya da küskünlükler oluşabilir. Ancak Peygamberimiz, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olmaz," buyurmuştur. Hele küslük eşler veya akrabalar arasında olursa bu toplumun temeli olan aile birliğini bozar. Bu bakımdan arabuluculuk İslam'ın teşvik ettiği ahlaki değerlerdendir. Öyle ki Resulullah arabuluculuğun nafile namaz, oruç ve sadaka gibi ibadetlerden daha önemli ve faziletli olduğunu vurgulamış, iki kişinin arasını bozmanın imanın gitmesine bile sebep olacağını söylemiştir. Bu bağlamda Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana göstereyim mi?" demiş. Ebu Eyyub "Elbette" deyince Resulullah, "Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış" tavsiyesinde bulunmuştur. Müslümanları kırgınlıkları gidermek için arabuluculuk yapmaya teşvik eden Peygamberimiz, bizzat kendisi de birçok insanın ve kabilenin barışmasına öncülük etmiştir. Örneğin Kuba'da yaşayan Amr bin Avf oğulları kavga etmişler ve aralarında dargınlık oluşmuş. Durum Resulullah'a haber verildiğinde o, "Hadi onları barıştırmaya gidelim" diyerek ashabıyla birlikte yola koyulmuştur. Arabuluculuk, iki kişi veya topluluk arasında var olan çatışma, kavga, dargınlık ve küslük durumlarını ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla çatışmalara çözüm bulma uğraşısıdır. Yüce Rabbimiz Hucurat suresinde çatışmaların önlenmesinde arabuluculuğa dikkat çekerek, "Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin," buyurmuş. Ayrıca müminlerden arabuluculuk yapmalarına engel olacak yeminlerden kaçınmalarını istemiştir. Rivayet

Rivayete göre Hazreti Peygamber zamanında bazı kimseler yakınlarını ziyaret etmeyeceklerine veya insanların arasını bulma çabalarına destek olmayacaklarına dair yeminler ediyor, sonra da yeminlerini bozamayacaklarını bahane ederek barışmaktan kaçınıyorlardı. Bunun üzerine Allah Bakara suresindeki iyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı engel yapmayın ayetini indirdi. Şu halde İslam, yeminlerin iyilik yapmaya engel kılınmasını yasaklamıştır. Peygamberimiz de Allah'a isyan anlamına gelen hususlarda söz vererek adakta bulunmanın geçerli olmayacağını vurgulamıştır. Bir hadisinde bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi ve bu şekilde karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir buyuran Allah Resulü, küskünlüğün sürdürülmemesi gerektiğine vurgu yaparak bu yolda ilk adımı atanı övmüştür. Ayrıca pazartesi ve perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanır. Ancak kardeşiyle arasında husumet bulunan kişi müstesna. Onlar hakkında şöyle denir: şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin hadisiyle küskünlüğün Allah katında hoş karşılanmadığına dikkat çekmiş ve Müslüman kardeşine 1 sene küs duran kimse onun kanını dökmüş gibidir buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'da şifa ver" diye 3 kere tekrarladı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan İki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir" derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık et

0: ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir derler. Bunun üzerine Resulullah, bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle

0: ve emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan

0: tamamen ele tek çekti.
1: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
0: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
1: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
2: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
3: 86. Bölüm.
4: Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları, ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu, Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
5: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
6: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
5: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
6: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstarikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
5: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
6: Heh, işte Ebu Süfyan geliyor.
7: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
5: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
7: Hoş geldin Sellam.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
7: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.
6: Oh, sağ ol. Serin çok iyi geldi.
5: Zemzem içmeyi de özlemişiz.
7: Biraz dinlenin, yemek de yiyeceğiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı?
6: Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii.
5: Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi.
7: Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
5: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
7: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
5: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir mecnunla uğraşarak tüketecek?
7: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
6: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
7: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
6: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
7: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
5: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
7: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
6: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
5: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
6: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim.
7: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Bu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı. Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
1: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
2: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim.
3: Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
0: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
4: Söz veriyoruz.
1: Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.
3: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
5: Evet, evet, işte bu. Çok iyi.
3: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Hacılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
6: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
7: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
3: Evet Ebu Süfyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
7: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
3: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
7: Hezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
3: Güzel.
7: Süleymoğulları da kabul etti.
3: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
7: Evet, işler istediğimiz gibi ilerliyor.
3: Şükürler olsun.
7: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Fezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakiflilerse güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.
3: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
7: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
3: Muhammed'i en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
7: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
3: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
6: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
8: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
9: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
8: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
9: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
8: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10 bin kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
9: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
8: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre bir hafta kadar sonra burada olacaklar.
9: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler, ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: Ne oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmuş.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar, sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
5: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
6: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
7: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
6: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
4: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
8: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
8: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
9: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
8: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
9: Mantıklı görünüyor.
6: Evet.
1: Son sözü Allah Resulü söyler. Bakalım o ne diyecek.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.

Ayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim."
1: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O Beyt'ten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr Beyt'tendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca "Devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir." buyurdu. İmran diyor ki "Ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi." Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner."
4: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin." dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi." dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin."
5: Osman bin Affan'dan
4: radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sureyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak

Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selim oğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır."

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı

0: hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz, ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
0: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.
1: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla, bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, Allah'ım, buna bereket ver diye dua ettikten sonra, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin

imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor. Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi, bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak, yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu: temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü ümmetinin kötü amellerinden sayması bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren Peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için doğa bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu. Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi. Hatta başka bir gün bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: "Ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın." Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış, çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım.
Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne.

Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan, şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi," der. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a "Şehirli köylünün malını satmasın" sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas "Ücretle simsarlık etmesin" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır, buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu, kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh, "Peygamber size ne

emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

0: düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun, diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçiler

kalplerini ayırdığı zaman onların soy sok durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa, Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Genç talebelerinden Urbe bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu. Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urbe'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir. Urbeciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

kalıcı olması. Din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günde 5 vakit namaz kılmaktır," dedi. Adam, "Kılmam gereken başka namaz var mı?" dedi. Resulullah, "Hayır yok ama nafile kılabilirsin," dedi. Ve sözüne devamla, "Bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır," buyurdu. Adam, "Tutmam gereken başka oruç var mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ama nafile oruç tutabilirsin," cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. "Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı?" diye sordu. Allah Resulü, "Hayır ama nafile sadaka verebilirsin," buyurdu. Adam, "Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım," diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erer," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ufukları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Esselamu aleyküm," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "10 sevap kazandı," buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah, "20 sevap kazandı," buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve, "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü," dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah, 30 sevap kazandı," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir." Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir: "Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur."

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir, buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Cihat, hak yolunda canla başla mücadele. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a inanmak ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Muaz bin Cebel'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Savaş iki türlüdür. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, komutanına itaat eden, değerli malını bu yolda harcayan, arkadaşına kolaylık gösteren ve bozgunculuktan kaçınan kimsenin uykusu da uyanıklığı da tamamıyla sevap olarak yazılır. Gösteriş ve başkalarına duyurmak için savaşan, komutanına isyan eden ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimse ise bundan hiçbir karşılık göremez." Süleyman bin Büreyde babasının şöyle dediğini naklediyor: "Resulullah bir orduya veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman öncelikle ona Yüce Allah'tan sakınmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöyle derdi: Allah

yolunda Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ı inkar edenlerle çarpışın. Savaşın ama ganimet malına ihanet etmeyin. Ölülerin uzuvlarını keserek müsle yapmayın. Çocukları öldürmeyin. Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in savaşlarından birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Bunun üzerine Resulullah, kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Ümeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun içinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi. Ebu Eyyub anlatıyor. Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Her kim esirler arasındaki anne ile çocuğu birbirinden ayırırsa, Allah da o kimseyi kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ellerinizle, dilinizle ve mallarınızla cihad edin. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, bir diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu. Selman radıyallahu anh'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse, yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. İbni Abbas'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah Bedir günü 315 kişiyle çıktı ve Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur diye dua etti. Neticede Allah Bedir günü kendisine zafer nasip etti. Dönüşte her biri mutlaka bir ya da iki deveyle, elbiseli ve karınları tok olarak Medine'ye gelmişlerdi. İbni Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber Bedir günü, Allah'ım senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Allah'ım eğer bu müminler topluluğunun hezimetini dilemişsen, o zaman bugünden sonra sana ibadet edilmeyecek diye dua etti. Ebu Bekir peygamberin elini tuttu ve bu dua sana yeter dedi. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakında o topluluk bozguna uğrayacak. Arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini okuyarak çadırdan dışarı çıktı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Uhud günü Resulullah'ın alt çenesinin sağ ön tarafındaki dişi kırılmış, başı yarılmıştı. Sonra yüzündeki kanı silmeye başlamış ve şöyle demişti.
kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde, peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur? Misver bin Mahreme ve Mervan bin Hakem her biri arkadaşının sözlerini doğrulayarak şunları anlatmıştır. Hudeybiye sürecinde Kureyş ile Hazreti Peygamber arasında haber taşıyan Büdeyl bin Verka, Kureyşlilerin Müslümanlara karşı savaşa hazırlandıklarını haber vermişti. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Biz kimseyle savaşmak için gelmedik, yalnızca umre yapmak niyetiyle geldik. Eğer Kureyş arzu ederse, ben onlarla aramızda barış için bir müddet tayin ederim. Fakat bunu kabul etmez, savaşta ısrar ederlerse, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bu dinim uğrunda başım vücudumdan ayrılıncaya kadar onlarla savaşırım. Muhakkaktır ki Allah emrini gerçekleştirecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
3: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak

takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzünde

0: عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise, bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde

onun adını anarak, Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: Sevgili Peygamberimiz Hicret'in 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah, ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun, Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın." buyurdu ve onlara dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
3: ابن عمر'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: Cabir bin Abdullah, hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, ona verdiğim heybede iki elbise daha var deyince Resulullah, o halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstahakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
2: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh, Peygamberi dinlerken biri gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver.'' diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur: sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Resulullah'ın kıymetli dadısı Ümmü Eymen radıyallahu anha. Ümmü Eymen Bereke binti Salebe, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın Habeşli cariyesiydi. Allah Resulü'nün hiç göremediği babasından yadigar kalan kıymetli dadısıydı. "Annemden sonraki annemdir" derdi hep Hazreti Peygamber onun için. Zira 6 yaşındayken babasının kabrini ve akrabalarını ziyaret için birlikte gittikleri Medine'den annesini kaybetmenin acısıyla dönerken, Ümmü Eymen'in şefkatiyle teselli bulmuştu. Mekke'ye döndüğünde dedesi Abdülmuttalip, torununun Ümmü Eymen'in elinde büyümesine karar vermiş ve kendisinden onu asla ihmal etmemesini istemişti. Abdülmuttalip'in emanetine gözü gibi bakmıştı Ümmü Eymen. Yıllar sonra büyüyüp Mekkelilerin güvenini kazanan genç Hazreti Muhammed, Hüveylid'in kızı Hatice ile evlendi ve çok sevdiği dadısını azat etti. Bunun üzerine Ümmü Eymen, Ubeyd bin Zeyd el-Hazreci ile evlenerek kendi yuvasını kurdu. Bu evlilikten Eymen adlı oğlu dünyaya geldi. Daha sonra kocası Ubeyd bir savaşta şehit düştü. Ümmü Eymen'in yalnız kalmasına Resulullah'ın gönlü razı olmadı. "Kim cennet ehli bir kadınla evlenmek isterse Ümmü Eymen'le evlensin" buyurdu. Allah Resulü'nün bu çağrısına çok sevdiği azatlı kölesi Zeyd bin Harise kayıtsız kalmadı ve onunla evlendi. Bu evliliğinden de Hazreti Peygamber'in kendi torunlarından ayırmadığı ve babası Zeyd kadar çok sevdiği Hüsame bin Zeyd dünyaya geldi.

0: Anne baba şefkatinden uzak büyüyen Allah Resulüne onların sıcaklığıyla yaklaşan hayırlı bir dadı olan Ümmü Eymen, aynı zamanda sahabilerin önde gelenleri arasında yer aldı. Hazreti Hatice'nin ardından Hazreti Peygamber'e iman ettiğini bildiren ilk mümin kadınlardandı. Müslümanların çetin bir imtihandan geçtiği Uhud Savaşı'nda Hazreti Fatıma, Hazreti Aişe, Ümmü Süleym, Nesibe binti Ka'b'la birlikte askerlere su dağıtımı ve yaralıların tedavisi gibi hizmetleri özveriyle yerine getirdi. Aynı şekilde Hayber Savaşı'nda bir grup kadınla birlikte ip eğirmekten ilaç temin edip yaralıları iyileştirmeye kadar Allah yolunda elinden geleni yapmaya çaba sarf etti. Savaş sonrasında Hazreti Peygamber Ümmü Eymen ve beraberindeki kadınlara ganimetten bazı hediyeler verdi ve onların hatırı sayılır hizmetlerini karşılıksız bırakmadı. Ümmü Eymen, Huneyn Savaşı'nda oğlu Eymen'i, Mute Savaşı'nda da kocası Zeyd bin Harise'yi şehit verdi. Allah Resulü hem şehit annesi hem de şehit eşi olan dadısını ziyaret etmeyi vefatına kadar hiç ihmal etmedi. Ona baktıkça ehli beytimden geriye bu kaldı derdi. Resulullah'ın dadısına olan sevgi ve hürmetini bilen Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de vefatından sonra aynı şekilde Ümmü Eymen'i ziyaret ederlerdi. Yanına gittikleri bir defasında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah için daha hayırlıdır," dediler. Doğduğu günden vefatına kadar hizmetinde bulunduğu, acı tatlı her anına şahit olduğu ve anne şefkatiyle sevdiği Hazreti Peygamber'den ayrı kalmak Ümmü Eymen'i çok üzmüştü. Peygamberin yokluğuna alışmak kolay değildi, lakin daha da zor olanı artık vahyin gelmeyecek olmasıydı. Bu hissiyatla Ümmü Eymen şöyle dedi: "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum." Aldıkları cevap Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı ve onlar da ağlamaya başladılar. Bir zamanlar Abdülmuttalib'in cariyesi diye anılan Ümmü Eymen, rahmet elçisinin diliyle annem diye taltif ederek cennetle müjdelenmiş saliha hanımlardan olma şerefine ermişti. Bir hizmetkar için tarif edilemeyecek bir mutluluk olmalıydı bu. Resulullah'a duyduğu muhabbeti, vefası, fedakarlığı ve dirayeti sayesinde asr-ı saadetin örnek simalarından biri olan Ümmü Eymen, Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında 645 yılında Medine'de vefat etti ve Baki mezarlığına defnedildi.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
1: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
2: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler..."

0: ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
3: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa, bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse, bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
1: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

0: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته
3: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله
3: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
0: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu

0: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: ابن مسعود'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنس رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade: ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse 2 sevap, hata ederse içtihadından dolayı 1 sevap alır.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dini nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettiğin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Ne diyor bu? Doğru mu
4: şimdi? Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulü'nden öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür." deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير
3: عمران بن حسين دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
2: Ve an Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
2: Ebul Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال:

0: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın."

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.

0: تضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.''

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
2: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وأربع عشرة وخمس عشرة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda üç gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. bölüm.
6: Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri